0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum.
2: Hesabım şifresi 14 15 11.
4: Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15.
0: Bir teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Arabesk müziğin en iyileri.

yemedim bu yalan dünyada. Yıllarca acı çektim. Yıllarca acı çektim bir aşk uğruna. Düştüm bir zalim eline. Yıllarca gülemedim.

Neydi seni benden alıp götüren? Neyin uğruna tükettin o güzel günlerimizi? Bu kadar ucuz muydu sevdanın fiyatı? Kaç kuruşa sattın sevdamızı?

0: yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: hastası yaşındayım. Ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş. Ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
3: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
4: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
5: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
6: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma erken teşhis hayat kurtarır.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilin. Takipte kalın.
3: Alo.
4: Alo.
5: Mazlum Günhan'la Radyo Aktif Show.
3: Alo.
4: Alo.
6: Ankara Haymana gelin.
4: Oo, Ankara Haymana. O zaman mesela benim adım Elvan Dalton, ben gezelim balkon balkon. Gelip de...
7: Bu programda her an her şey olabilir.
8: Benim damarına basma, tamam.
9: Ben kimsenin damarına basmıyorum. Sen benim damarına basıyorsun.
2: Evet, dinleyicimizin sucuklu kuru fasulye önerisi herhalde sabah sabah hepinizin iştahını açmıştır diye düşünüyorum.
6: Abi bir telefon, iki takım elbise, 10 kilo bal, 60 lira.
4: Evet abi, hani zararına satıyoruz hani.
2: Günün 10. saatinden herkese günaydın.
7: Güne başlarken mutlaka radyoaktif şov dozunuzu almayı unutmayın.
4: Esra, başarılar diliyorum, kendine iyi bak.
3: Çok teşekkür ederim.
5: Radyoaktif şov.

Hoş geldiniz. Kimler var? Görelim lütfen 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Kimler buradaysa bir görelim bakalım kimler burada bizlere eşlik ediyor. Bu perşembe gününde. Evet, saatler 10.02. Hava nasıl bilmiyorum. Sizde nasıl havalar? Ama burada bir esinti var. Hava, mevsim havası nasıl olursa olsun önemli.

Önemli değil, önemli olan sizin havanız. Sizin havanız nasıl? Havanızı yazarsanız biz de görmüş oluruz. Havanız nasıl efendim? Peki, hoş geldiniz dedik ve gelen mesajlara bir görelim bakalım. Kimler, neler, nerelerde bize neler yazmış bakalım hemen.

Evet, Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da yazabilirsiniz. Belki haberiniz yoktur. Dün internet yayınımız yoktu ama bizden kaynaklanmayan bir sorundu. İlçe genelinde Aras Elektrik planlama ve bakım yaptığından dolayı internet gitmişti. Türk Telekom'da internet vermeyince öyle bir durum ortaya çıkmıştı. Yani bizden kaynaklı bir şey yoktu aslında. Siz yokken bizim Instagram hesabı açıldı ve o da şu an aktif efendim. Evet, bakalım kimler var. Ramazan Yegül'ü görüyorum, hoş gelmiş efendim. Güner Hanım burada, hoş gelmiş, hoş gelmiş. Rojda Hanım hoş geldiniz. Rojda Hanım da burada. Evet, Sevda Hanım sizi de gördüm, hoş geldiniz. Necla ablamız burada, hoş gelmiş. Elif Hanım sizi de gördüm, hoş geldiniz. Ve Cayda Hanım sizi de gördüm, hoş geldiniz. Ama çok az kişi değil miyiz? Ya çok az kişiyiz. Çok az kişiyiz.

Efendim Güner Hanım diyor ki hayat şey hava çok yerinde değil. Hayat boş, mutluluk çok pahalı. Nasıl alalım diyor. Hoş geldiniz, günaydın.

Elif Hanım burada. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Güzel ve keyifli bir yayın dilerim demiş. İnşallah öyle olur. Diyor ki Mazlum Bey diyor, pazar günü Balıklı Göl şenliği varmış diyor. Sizce gitmeye değer mi diyor. Konuklar kim, sanatçılar kim bilmiyorum vallahi, hiç dünyadan haberimiz yok ya. Konuklar, sanatçılar kimler bilen var mı? Bir görelim. Yol demeye, şey demeye bin şahit ister diyor. Yollara arabamı kıyıp gitsem mi, gitmesem mi diyor. Vallahi Elif Hanım, siz bize sanatçılar kimlerse söyleyin, ona göre ben bir tavsiyede bulunayım. Sanatçılar kim? Bana yazar mısınız sevgili dinleyiciler? Sanatçıları görelim Balık Gölü Festivali'nde. Aysel Hanım hoş geldiniz. Gittim kendime, vermeseydin kalbimi senin ellerine. Telefon numarasının sonu 58 olan dinicimiz de aramızda. Hoş gelmiş o da. Merhabalar diyelim ve bakalım başka kimler var. Festivale gidecek var mı? Festivale gideceğim kardeşim ben. Diyen var mı? Festival zamanı. Niye Dobes'te yok? Dobes'te hiçbir şey yok artık yani. Hikmet Erasan bir ara yaptı, o da vazgeçti. Sıkıldı mı, ne yaptı? Açıklanmadı diyor. Biz de bekliyoruz. Aa şey, sürpriz olacak. Bir bakarsanız ne bileyim, ben geliyormuşum ya. Öyle sürpriz yumurta olan şeye gidilmez ya. Bence ben gitmem yani. O ne ya? 2 gün kalmış daha açıklamamış. O ne yani? Böyle festival mi olur ya? Böyle şey mi olur yani? Allah Allah. Ben olsam gitmem. Açık söyleyeyim. Yani 2 gün kalmış daha sanatçılar belli değil ya. Böyle bir şey mi olur? Ben Miraç Berke demiş. Miraç Berke burada mısınız peki? Bir görelim sizi. Ona göre okuyacağız. Evet. Ne saçma bir şeymiş. Vallahi ben kabul etmiyorum. Böyle şey mi olur ya? Böyle festival mi olur? 2 gün kalmış daha belli değil. Biz de bekliyoruz diyor. Vallahi böyle beklenilmez ama size söyleyeyim yani. Olmaz. Olmaz. Ben böyle bir şeyim. Gitmem yani, açık söyleyeyim. Çok amatörce. Profesyonel bir şey yok ortada yani.

Bence de arabama yazık diyor. Aynen öyle ya. Vallahi boş verin. Yollar felaket demiş. Ya 3 saat, 1 saat daha doğrusu konser için 3 saat yol gideceksiniz. Bir de şey olacak, ne derler, arabada mahvolacak. Oh, ne güzel.

Harbiden tam açıklanmadı mı ya? Bence açıklanmıştır, o kadar da değildir ya. Açıklanmamış mı yani şu an? Bilen var mı? Belki Elif Hanım bilmiyordur, belki gözden kaçmıştır. Var mı ya Balıklı Göl Festivali'nin şeyini bilen? Mazlum Bey, buradayım. Evet, tekrarlar mısınız diyor. Tamam, ben zaten okumadım ki, sizi bekledim. Buradaysanız okurum şimdi. Yürüyeyim, hadi kalk gidelim biz. Günaydın, ben Miraç Berke demiş. Cezaevindeki Muratcan Abbasoğlu'na Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı. Tamam, peki. Küçük

Neyse bir araya gidelim bence. Sonra gelelim. Saatler 10-10. Kimler bize eşek ediyorsa yazsın. Görelim efendim. Kimler var? Efendim Ömür Hanım burada günaydın demiş ve de Elif Hanım bir şey göndermiş bakayım. TC Ağrı Valiliği. Valilik mi düzenliyor? Niye öyle söylediniz ya şimdi? Elif Hanım valilik yapıyorsa gidin ya, bence çok iyi olur. Valilik yapıyorsa hemen gidelim. Balıklı Göl Festivali diyor. Bu ne? Evet. Rojda mı varmış ya, Rojda? Rojda yazıyor. Yanlış mı gördüm? Ha. Ama Rojda da belli olmuyor. Bak geçen yıl Doğbes'e gelecekti. Sonra ne dedi Rojda ablamız? Dedi ki yok dedi, orada kültürümüzü yansıtmayacak şeyler yapılıyor. Yani işte remixler yapılıyor, DJ'ler falan var. Ben gelmiyorum dedi. Belli olmaz. Ha, ben yanlış okudum ya, Rojda değil. Ben yanlış okudum, Rojda değilmiş ya. Evet peki, yok Rojda değilmiş, pardon özür dilerim. Orada başka bir şey yazıyormuş. Neyse Rojda gelse ben gitmem, açık söyleyeyim. Öyle söyleyeyim yani. Neyse bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Onu Rojda olarak okudum ya. İlginç. Rojda da yok efendim. Hiç kimse yok daha. Valilik yapıyorsa ama bence sanatçı gelir ya. Önemli sanatçılar gelir. Bak göreceksiniz. Haklısınız. Belki de sanatçı yoktur. Aa olabilir ha bak. Ben yanlış anlamışımdır. Yo, normalde şenlik deyince, festival deyince sanatçı olmak zorunda Elif Hanım. Yani yoksa demek ki sürpriz yapacaklar. Bir bakarsanız var ya birden şey geliyormuş. Kim şu an Türkiye'nin en meşhur sanatçısı kim? Çakal mı? Yok Çakal değil. Kim? Level C5 mi? Kim ya? Tamam Tarkan olsun. Düşünsenize yarın Tarkan geliyormuş. Pazar günü. Belli olmaz yani. Peki ara aradan sonra buradayız.

Bu arada Elif Hanım, şarkınızı bulamadık. Şarkınızı değiştirirseniz hemen sizin şarkınızı da listeye alalım. Blok 3 demiş. Şu an Türkiye'nin en meşhur sanatçısı Blok 3 demiş. Kim bu? Meryem diyor ki, abi diyor, kim gelirse gidersin sen diyor. Ha bak, güzel soru, dur düşüneyim. Necla ablamız günaydın demiş. Günaydın diyelim Necla ablamıza. Ondan sonra başka neler var? Bakıyoruz. Sırayla gidiyoruz efendim. Bakacağız, göreceğiz. Evet. Kim bu olsa giderdim? Efendim Şanışer var. Biliyor mudur? Bilmiyorum. Çoğunuz bilmiyorsunuz muhtemelen. Şanışer gelse giderim. Ondan sonra TNK grubu var. O da gelirse giderim. Mutlaka giderdim ama. %100 taksi tutar giderdim valla. Araba maraba da takmam. Direkt çıkar giderdim. Belki yaya da giderdim. Belli olmaz. Abartmayayım da ama giderdim. Bu başka Emircan İrek olsa yine giderdim. Fena değil çünkü o da. Başka öyle yani, bunlar olursa giderdim. Aklıma başka kimse gelmedi ama vardır. Başka var mı? Şu an bunlar var ya. Bir de şey, Nahide Babaşı gelse düşünürdüm ama gitmezdim de düşünürdüm acaba gitsem mi diye. Günaydın Mazlum Bey demiş Sevda Hanım. Günaydın. Koray Avcı'dan bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Peki Koray Avcı'dan acaba nasıl bir şarkı çalsak diye düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum çocuklar. Düşünüyorum. Onu da bulacağız. Ama güzel bir şarkı aklımda var. Evet. Peki. Cahide Hanım aramızda. Cahide Hanım bakalım ne demiş bize. Bu arada söylemiştik değil mi? Aynen, Elif Hanım şarkısının olmadığını söyledik. Değiştirirseniz seviniriz. Ömür Hanım da günaydın, yayınlar dilerim demiş. Sağ olun Ömür Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz, her şey yolundadır diye söyleyelim. Peki o zaman şöyle Cahide Hanım'ın mesajıyla bence başlayalım. Sonra... Şanışer kim ya demiş. Harbiden tanımıyor musunuz ya? Kimse tanımıyor. Benim sevdiğim sanatçıları kimse tanımıyor mu ya? Şanışer veya TNK grubunu tanımayan tanıyan var mı? Çoğunuz tanımıyor değil mi? İşte ben de böyle bir kardeşinizim yani. Her sanatçıyı sevmiyoruz. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar olsun demiş Cahide Hanım. Sizden kendim ve de eşim Savaş Polat için... Adem Tepe'den Ez Dilketim şarkısını istiyorum demiş. Ve de size de tüm dinleyenlerinize de gelsin. Çok sevinirim çalarsanız diyor. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz Cahide Hanım. Ve şarkınızı şimdi çalabiliriz değil mi? Artık hazırız. Abi Doğu Beyazıt'ta festival olsa iyi olurdu da kimse yapmıyor ama demiş. Eyvallah, kimse yapmıyorsa biz de gitmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Faik Avcı aramızda. Faik Bey şimdi biliyordur. Balıklı Göl Festivali'ne gelecek sanatçılar hakkında bilginiz var mı Faik Bey? Selamun aleyküm hocam. Radyonun linkini atar mısın diyor. Allah'ım yarabbim. Her gün link istiyor. Faik Avcı hep link istiyor. Yani başka da bir şey istemiyor. Neyse link atalım, gelirse şey yaparız, ne derler, sorarız, o bilir, onun kulağı deliktir diye söyleyeyim. Peki o zaman ne yapalım, Adem Tepe dinleyelim, hemen sonrasında buradayız, çok uzatmadan bir araya gidelim. Evet, aradan sonra buradayız, bakalım Elif Hanım şarkısını değiştirdiyse onu da listeye alacağız.

Efendim devam edelim. Aysel Hanım aramızda. Aysel Hanım ne zaman mesajınızı okumadık ki? Hep okuyoruz ama yani. Ben hiçbir mesaj okumamazlık yaptım, şey yapmadım, onu söyleyeyim. Bu arada Elif Hanım, valla bugün herhalde şanssız gününüzdesiniz. Ahmet Kaya'dan şarkı istediniz. Evet, o şarkı bizde var ama sizden önce Karayazı şarkısını istemişlerdi. O yüzden onu çalacağız maalesef. Bugün niyeyse tutturamadınız bir yani. O yüzden Balık Gölü Festivali'ne de gitmeyin. Valla giderseniz bir bakarsanız sanatçı olarak Ajdar gelmiş. Şansınıza yani. Peki devam edelim hızlı bir şekilde. Aysel Hanım ne demiş? Aysel Hanım diyor ki merhabalar diyor. Günaydın, ben Aysel diyor. İş yerimize sabah sabah teşrif eden arkadaşlarım Şahin, Ali ve de Elif'e Bülent Ersoy'dan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef o şarkı bizde yok. Hangi iş yeri öyle ya, sabahın köründe insanlar geliyor valla iş yerinize. Gelen arkadaşlarınıza selamlar. Bülent Ersoy'u çalamıyoruz. Yok çünkü maalesef. Çiçek. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Arkadaşlarım da diyor bahis yaptık diyor. Her seferinde diyor, her defasında benim mesajım okunacak diyorum. Yok diyorlar. Hep onlar kazanıyor. Ben kaybetmekten yoruldum diyor. Biraz mesajımı öne çeker misiniz diyor. Mesajınızı öne çekmediğim halde erkenden çalabildik. Demek ki okuyoruz da ama siz dinlemiyorsunuz. Evet, Aysel Hanım teşekkür ediyoruz. Fakat dediğim gibi şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Evet, sırayla mesajları okuyorum dediğim halde inatla yeni gelenlerden mesaj, üst üste mesaj atanlar var. Faik Avcı aramızda mı? Faik Avcı'ya bir şey soracağız. Selamünaleyküm hocam, güzel bir parça çalar mısın diyor. Nevzat Kaya, Turgay Kaya, Mehmet Kaya, ondan sonra Engin Kaya, Volkan Kaya, bir de Engin Can Kaya herhalde demek istemiş. Ve tüm Kaya ailesine gelsin diyor. Tamam, çalarız tabii ki. Faik Avcı eğer aramızdaysa o kesin bilir. Balık Gölü Festivali'ne gelecek sanatçılar hakkında bilgisi varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Evet, Aysel Hanım ne demiş onu da bakalım, araya gidelim. Ben teşekkür ederim diyor. Evet. Evet, şöyle bir bakalım. Öyleyse diyor, hadiseden bir şarkı rica ediyorum diyor. Bülent Ersoy'dan nasıl hadiseye geçtiniz vallahi, helal olsun. Tamam, göndereceğim. Hadiseden çok güzel bir şarkı göndereceğim. En az Bülent Ersoy kadar güzel söyleyeceği bir şarkı olacak. Evet. Peki, o zaman geliyor birazdan. Şarkınız da gelecek. O zaman arkadaşlarınız kaybetti. Değil mi? Kaybettiler onlar. Bence şu an onlar kaybetti. Evet, bakayım. Ha yok, Faik Avcı sandım. Yok, o değilmiş. Peki, devam edelim. Sonra buradayız.

Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Erol Berhodan'dan bir şarkı istemiş Rojda'nın. Onu da listeye aldık. O da geliyor diyelim. Peki, bu arada Miro ile beraber söylüyorlar değil mi? Yanlış olmasın çünkü o bizde var sadece. Evet, peki o zaman şöyle yapalım. Devam edelim kaldığımız yerden mesajlarınızla. Bugün biraz durgunuz galiba. Herkes uyuyor mu, ne yapıyor? Sanırım uyuyor dinleyicilerimiz. Öyle görünüyor. Olsun. Biz de elimizdeki dinleyicilerle yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Faik Avcı'dan da mesaj gelmiş galiba. İnşallah merak ettiğimiz konuya açıklık getirmiştir. O bilir dediğim gibi. Soracağız kendisine efendim. Peki. Şöyle yapalım. Koray Avcı dinleyeceğiz bu arada. Ferhat Bey'e göndereceğiz. Ferhat Aksöz'e. Sevda Hanım'dan, ablasından. Bu arada Sevda Hanım dün siz yoktunuz ama yine sizin adınıza şarkı gönderdim. Siz o kadar şey yapmıştınız. Ne derler? Hani yayının olmasına, şey olmamasına üzülmüştünüz. O yüzden gönderdik. Rojda Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Mazlum abi demiş pardon. Erol Berkudan'dan Luevini şarkısını istiyorum demiş. Çocukluk arkadaşıma gelsin diyor. Tamam. Ne varsa çocukluk arkadaşlarında var biliyor musunuz? Sonrasındaki arkadaşlıklar pek şey olmuyor. İyi olmuyor. Sebih Bey hoş geldiniz Sebih Bey. Ayşe Hanım biraz geç kaldınız sanki. Ne dersiniz? Evet başka. Sırayla gidiyoruz bu arada. Dilan Hanım siz de hoş geldiniz. Dilan Hanım da son zamanlarda kayıplara karışmış bir dinleyicimiz. Ama burada şu an. Evet ne yapalım? Bir araya gidelim o zaman. Şöyle. İki mesaj okuyalım sonra araya gidelim. Evet iki mesaj değil mi? İki mesaj okusak yeterli mi? Yeterli bence. Günaydın Mazlum Bey demiş Ayşe Hanım günaydın ve de evet ya demiş. O zaman bu şarkı size gelsin. Geç kalmanın ödülü. evet. Evet güne kötü bir giriş yaptım bu olmadı hiç diyor. Vallahi hiç sormayın Elif Hanım. İki şarkım da yok o zaman diyor. Kara yazı dinleriz diyor. Tamam dinledik bile. O da size armağan olsun. Ama ara sıra güzel şarkı bulursak sizi de dahil edeceğiz Elif Hanım. Şimdilik listemiz şey gibi. Çöl gibi bir şey yok. 2-3 şarkımız var şu an. Çöl gibi bir liste. Eskiden PTT kuyruğu gibi uzayan liste bugün yok.

Efendim Aysel Hanım, şarkınız geldi. Bülent Ersoy'dan Hadise'ye geçiş yapmıştık ve umarım beğenirsiniz. Şimdi bir dinleyicimiz yazmışken aklıma geldi. Şimdi ben Türkçe söyleyen sanatçıları söyledim ya, işte Şanışer, Teneke, onlar gelirse giderim diye. Kürtçe söyleyenlerden kim gelirse giderim onu da söyleyeyim mi? Çok merak ediyorsunuz biliyorum ama yine de ben söyleyeyim. Şimdi mesela Mem Ararat gelirse ben giderim. Dinicimiz de yalım. Şu aklıma geldi. Mem Ararat da olsa mesela giderdim. Bu arada Faik Bey bizi tribünde dinliyormuş. Tribünden dinleyen herkese selamlar diyelim. Mem Ararat olsa giderdim. Hivron olsa giderdim. Hivron grubu var ya, onlar da çok güzel şarkılar söylüyor gerçekten. Onlar olsa giderdim. Yahya var. Kürtçe şarkı söyleyen. Çok güzel şarkıları var. Yahya yazarsanız çıkar. O gelse yine giderdim. Mutlaka Agit Işık gelse giderdim. Bunlar gelse giderdim yani kesinlikle. Rojda gelse gitmem ama. Tepkiliyiz kendisine. Rojdan da çok umurunda zaten. Sevda Hanım teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Ondan sonra Ramazan Bey'e geldik. Ramazan Bey günaydın. Mazlum Bey hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Teşekkürler. Günaydın Ramazan Bey. İbrahim Tatlıses'ten Domdom Kurşunu şarkısını istiyorum. Tüm sizi dinleyen herkese ve bizlere armağan etmiş. Sağ olsun Ramazan Bey, hareketli şarkılar istiyor. Neşeleniyoruz yani. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Bir Mem Ararat'ı olmayacaksa festivale gidilmez bence. Sanatçı olarak yüksek ses getiren sanatçı olmalı diyor. Tabii ki de yani festivali festival yapan da o zaten. Başka şöyle bakalım. Efendim... Bir de diyor ki Gökhan Özen'den Firardayım şarkısını istiyorum demiş. Şarkı listeye aldım. Çalarsanız sevinirim demiş. Ve de şimdiden teşekkür ederim herkese ve size gelsin demiş. Sağ olun. Biz de kabul ettik. Çünkü Gökhan Özen'i de severiz. Severiz yani. Aysel Hanım teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Peki sizin favori sanatçılarınız kimler? Yazar mısınız? Mesela şu sanatçı gelse giderdim diyebileceğiniz sanatçı varsa lütfen yazar mısınız? Şu

Ben söyledim, benimkileri asla çağırmazlar. Benimki, benim istediğim sanatçılar genelde pek kimsenin dinlemediği sanatçılar. Gördünüz mü? Yani hep ilginç ama gerçekten kaliteli insanlar. Söylediğim insanları dinleyin, hak vereceksiniz.

Efendim Ayzel Hanım diyor ki benim sanatçıları da çağırmazlar diyor. Eğer Bülent Ersoy'dan bahsediyorsanız çağırmazlar çünkü pahalı yani. Bir de Bülent Ersoy çok kaprisli yani. Kimse onun kaprisini çekemez yani. O yüzden Bülent Ersoy'u çağırmazlar. Hadise olabilir bilmiyorum, çağırabilirler. Ama diğer başka varsa bilmiyorum. Devam edelim, sırayla gidiyoruz ve selam, günaydın. Sıradaki parçayı kadın emek pazarı ve de çalışanlarına ve esnaflarına gönderelim. Zevkle sizi dinliyoruz demiş Rıza Sorak. Teşekkürler Rıza Bey, sağ olun. Ve mat kuyumculuktan Tuncay Bey. Tuncay Bey bizi dinliyor. Tuncay İsmailoğlu diyor ki mat kuyumculuktan tüm değerli müşterilerimize Kan Çiçekleri şarkısını armağan ediyorum, rica ediyorum diyor. Abim diyor işin gücün rast gitsin inşallah diyor. Hepimizin ya valla, herkesin işi gücü rast gitsin inşallah. Herkesin günü güzel olsun, ömrü güzel olsun, bahtı güzel olsun. Değil mi? Öyle diyelim ki en azından belki yerini bulur. Peki sizler Balıkgölü Festivali'ne gitmek isteseniz hangi sanatçı sayesinde giderdiniz? Yazın, bekliyoruz. Mesela bir Murat Göğe Bakan veya evet sabah kafada evet ama tövbe estağfurullah, Murat Göğe Bakan ölmemiş mi ya, adam nasıl gelsin? Aysel Hanım, adam istese de gelemez yani. Murat Göğe Bakan ölmüş ya, vefat etti, Allah rahmet eylese, o gitti yani. Onu isteseler de çağıramazlar. Evet, şöyle bakayım. Evet, getirme imkanları olmaz ki diyor Bülent Ersoy. Aynı ben onu diyorum işte. O nedenle diyor gelmezler diyor.

Evet, bakayım. Ne gelirse bahtımıza diyor. Yani ama işte gidilmez ki, uzak biraz ya. Mesela araba olsa ya da dolmuş olsa güzel olurdu yani. Peki ama Murat G'ye bakan gelemez. İstese de gelemez. Bakayım. Hatice ablamıza gelsin diyor. Unutmuşum diyor yazmayı diyor. Tamam. Evet. Şef Hatice ablamız. Peki o zaman en çok Hatice ablamıza gelsin. O zaman size göndermeyelim Tuncay Bey. Hatice Hanım'a gönderelim, olur mu? Çünkü şey, listede yer kalmadı. Neyse, şaka bir yana. O zaman başta Hatice Hanım'a, sonra Tuncay Bey'e ve diğer tüm mat kuyumculuk çalışanlarına gelsin.

arada bana unutturmayın, son şarkımızı ben seçeceğim ve güzel bir şarkı göndereceğim hepinize. Özellikle mutsuz olanlar, bu aralar hiç işim iyi gitmiyor, ben ne yapacağım

diyenler belki bu şarkı size iyi gelebilir, belli olmaz. Efendim günaydın Mazlum Bey, sizden bakayım. Barış Akkuş'tan Lolo Kuro şarkısını istiyorum demiş dinleyicimiz. Hemen göndereceğim. Birazdan gelecek. Ondan sonra bir bakalım başka. Merhabalar. Amca kızıma, Hira'ya ve de ablam için diyor manifesten toz pembe ya da Mem Ararat'tan bir şarkı istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Ya ama Mem Ararat'tan nasıl manifeste geçiyor? Dinleyicimiz bugünlerde öyle yani. Biri Bülent Ersoy'da hadiseye geçiyor. Diğeri manifeste Mem Ararat'a geçebiliyor yani. Çok zengin müzik şeyi var dinleyicimizin. Merhaba, günaydın. Ablam Şevval ve kuzenim Hira ve de onlar için diyor manifest istiyorum. Aynı şey yazmış aslında. Toz pembe ya da hile yoksa da Mem Ararat olsun diyor. Açar mısınız diyor. Teşekkürler diyor. Tabii ki de açarız. Birazdan gelir şarkınız, merak etmeyin. Birini çalacağız. İlla ki birini çalacağız. Hiç çalmasak birini illa ki çalacağız. Peki teşekkür ediyoruz. Sizleri de boğazım gidiyor, ölüyorum. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara. Dur, iki mesaj okuyacağım. Erkan Batur bizi aradı, dedi ki Mazlum Bey dedi dün size ulaşamadık. Bugün ulaşalım dedik. Bir de Instagram hesabınız açılmış, hayırlı olsun dedi. Aynen öyle Erkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Instagram hesabımızı açtık. Efendim Instagram ekibini darladık. Uğraştırdık, en son açtılar. Özellikle Damla Hanım vardı, sağ olsun çok yardımcı oldu. Damla Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Kesin dinlemiyorlar ama olsun. Teşekkür ederim. İnsanlar yardımcı olmaya çalıştılar. Meta ekibinden Damla Hanım'a teşekkürler. Erkan Batur, Okan Batur abisine ve tüm dostlara, Yavuz Oruç ise Alparslan Günden, Hanifi Tanrıverdi, Erkan Batur ve de tüm arkadaşlar için şarkılar istediler. Listeye aldık. Onlar da birazdan sizlerle olacak diyelim. Ve Erol Berkoda'nın kim istemişti hatırlayamadım ama gönderelim. Rojda Hanım siz istemiştiniz, doğru.

Manifest Toz Pembe şarkısını listeye aldım, birazdan gelecek. Ya ben yıllar önce kendime bir söz vermiştim. Dedim ki kendime, yaşım ne olursa olsun ben o dönemin şarkılarına ayak uyduracağım. Şey yapmayacağım, yadırgınmayacağım demiştim. Ama maalesef öyle olmadı. Yani mesela artık şarkılara anlam veremiyorum çoğu şarkıya, çoğu sanatçıya. Saçma geliyor. Yaşlandım galiba, değil mi? Onun göstergesi diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Demek ki insan eline değilmiş. Ben anladım yani. Peki, gizli sevdasına şarkı isteyen dinleyicimiz burada mısınız? Gizli sevdama şarkı istiyorum diyen dinleyicimiz burada mısınız diye soralım. Abi niye mesajımı okumuyorsun diyor. Niye okumuyorum sizce? Neden? Çünkü sıranız gelmemiştir. Peki siz burada mısınız? Bir soralım. Merak ediyorum. Dinicimiz burada mı? Mesajı attığı gibi hemen okumasını istiyormuş dinicimiz. Öyle bir dünya yok ama yani herkes bekliyorsa biz de sırayla gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada mısınız efendim? Soruyoruz. Hemen bir araya gitmeden önce iki mesaj okuyacağım. Şöyle iki mesaj okuyayım. O arada da dinicimiz varsa mesajını okuyoruz. Yoksa gidiyoruz. Sebih Bey ne demiş? Sebih Bey diyor ki Mazlum baba diyor. Nasılsın diyor. Vallahi hiç sorma Semih diyorum, Semih Bey. Hiç sormayın yani. Girersek uzar konu. iyi diyelim, iyi olsun. En iyisi o zaten yani. Başka da bir şey ben demeyeyim. Öyle bakmayın gülüyoruz ama pek iyi sayılmayız. Ararat gelirse diyor. Hiç düşünmeden diyor. Giderim diyor herhalde. Aynen. Gidilir yani. Bir gün önceden gider kamp kurarım diyor Elif Hanım diyor. Yani bak demek ki bazı sanatçılar var ki insanlar onlar için gitmeyi daha değerli bulabiliyor. Gerçekten öyle bir sanatçı Memar Arat. Peki evet, dinleyicimiz yokmuş. Abi niye mesajımı okumuyorsun diyen dinleyicimiz. Peki siz niye mesajınızı atıp kaçıyorsunuz?

yapıyorsunuz diye soralım, sorumuzu soralım. Sonra biz araya gidelim. Evet, Dom Dom Kurşunu şarkısını gönderelim. Sabırsız insanlar beni dinlemesin. Zaten ben sabırsız bir insanım. Daha fazla sabırsız yan yana gelince olmuyor. Sonra gerginlik oluyor. Ben sabırsız bir insanım. Kabul ediyorum ama benden sabırsızları da var ya. Ya mesaj atıyorsan o bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım? Sırayla gidiyoruz. Benim bir tane ağzım var. Ancak mesajları onunla okuyorum ya. Keşke 10 tane ağzım her yerden okusak yani olmuyor.

Necla ablamız burada diyor ki oğlum hoş geldin. Sabah sabah diyor evimize neşe getiriyorsun diyor. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Diyor ki oğlum senden bir şarkı isteyeceğim. Gelmiş bahar, geçmiş bahar, neyleyim şarkısını istiyor. Ama şöyle, bu arada dedi ki oğlum Allah işini gücünü rast getirsin, bahtını açsın inşallah demiş. İnşallah ya valla ne güzel dualar. Ama şöyle Necla ablamızdan bir şartım var. Eğer onu yaparsa şarkısını çalacağım. Şarkısını buldum, şarkısı bizde varmış. Her namazında bana da dua ederse öyle. Sevgili dinleyiciler, herkes benden sabırsız ya. Demek ki ben daha sabırlı bir insanmışım. Onu fark ettim yani. Peki hızlı olalım. Devam edeceğiz sırayla. Aa, Gökhan Özen dinleyeceğiz. Onu da çok severim ya. Gökhan Özen de güzel sanatçı, güzel şarkılar söyleyen bir abimiz. Peki bir mesaj daha okuyalım, araya gideceğim. Son bir mesaj. Onu da kim göndermiş? Dilan Hanım göndermiş. Diyor ki hayırlı günler Mazlum Bey demiş. Sağ olun, teşekkürler Dilan Hanım. Nasılsınız diye sormuş, geçelim o soruyu. Sıradaki parça güzel bakayım. Türkçe bir şarkı istiyorum demiş. Tamam, güzel bir şarkı gönderelim. Ben de evde çalışıyorum demiş. Evet. Evet diyor. Pişiririz hem de dışarıdan iş yapıyorum diyor. Anlamadım ki valla. Evde neyi pişiriyorsunuz? Evde neyi pişiriyorsunuz? Yemek pişirip satıyor musunuz? O yüzden diyor bugün

Bütün gün radyonun başında olacağım diyor. Hadi bakalım ne güzel. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra diyor ki açma kapama yapıyorum diyor. Evet. Bakayım. Evet. Boncuk işi falan yapıyor. Siz sormadan söyleyeyim diyor. İyi yapmışsınız. Vallahi ben yanlış anladım. Ben de yemek falan yapıyorsunuz sandım. Demek ki inci boncuk yapıyorsunuz. Ne güzel ya vallahi. İnşallah bunu daha iyi yerlere getirirsiniz. Helal olsun. Kendi işini yapan insan bir başka olur ya. Aa, gördüm vallahi fotoğraf da göndermiş. Tebrik ediyoruz. Güzel işler yaparsınız inşallah. Evet, o zaman size güzel bir Kürtçe ve Türkçe şarkı beraber göndereceğim. Gökhan Özen gönderelim size, sonra başka bir tane daha göndeririz. Hadi bakalım.

Emin Bey'in kızı da buradaymış. Emin Bey burada mı bilmiyorum ama kızı buradaymış. Emin Bey'in kızı. Ne demiş bakacağız. Efendim kim? Ayşe Hanım bize teşekkür etmiş. Ayşe Hanım biz teşekkür ederiz. Merve Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Merve Hanım günaydın size de teşekkürler. Ve geldik Emin Bey'in kızına. Merhaba ben Hani Baba Tur'dan Hani Baba Ağrı Iğdır servislerinden Emin'in kızı. Evet Emin Bey'in kızı Zeynep diyor ki öncelikle babam Emin, annem Nuriye, ondan sonra kuzenlerim şöyle bakayım Deniz, Yaprak, Evin, ondan sonra Medine, Narin, Zeynep, ondan sonra Helin, Demet, evet Mihri, bu ne ya anlamadım bunu, Mihra, Mihra pardon yanlış okudum, Mihra, Ahmet, Demsal ve de halam Halime için Memar Arat'tan Rende şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Emin Bey kızınız size çekmiş. Tüm herkesin ismini yazmış vallahi. Peki çalarsanız sevinirim demiş. Peki çalacağız tabii ki de. Listeye aldım birazdan geliyor. Efendim saatler 11.08'i gösterirken biz bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde Güner Hanım'ın mesajını okuyacağız. Acaba Güner Hanım bize ne demiş diye bakacağız, okuyacağız diye söylemiş olalım. Peki bir mesaj daha okuyabilir miyiz ya? Bir tane de okusak ne olur sanki değil mi? Sonra yetiştiremiyorum yani. Efendim günaydın. Şöyle bakayım hemen. Hileli açsan olur mu manifesten diyor. Günaydın abi diyor. Valla bizde hileli şarkısı yok işte. Manifestin sadece şeyi var. Toz Pembe şarkısı varmış sadece şu an. Hivda. O yüzden onu çalabiliyorum. Onu sana da göndersek olur mu peki? Hileliği bulamadık çünkü. Evet sevgili dinleyiciler sizler bizi nasıl ve ne şekilde dinliyorsunuz bilmiyorum ama yanınıza bizi dinlerken çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alın. Ben de çünkü şu an sizinle yayın yaparken bir yandan da çayımı içiyorum bakın. Bakayım olmuş mu? Olmuş ama işte tek şeker koyunca olmuyor. Geçen de söylemiştim ayıptır söylemesi. Diyet yapıyoruz. Efendim geçen aile hekimine gittim orada tartı da vardı tartırdım kendimi tam 3 kilo vermişim bir ayda nasıl güzel mi bence iyi kilom normalde iyi ama göbek biraz var diye kilo veriyorum evet sırrımı merak edenler söyleyebilirim yani 3 kiloyu nasıl bir ayda verdim. Şekeri az kullandım. Diğerlerini de merak edenlere söyleriz.

Şarkınız bu şarkıdan sonra gelecek. Merak etmeyin. Listeye aldık yani. Bir şarkı istendiyse o şarkı asla gitmez boşa. Gelecektir, merak etmeyin. Peki birkaç mesaj daha okuyalım bence. Araya sıkıştıralım. Evet, demiştik geldiğimizde Güner Hanım'ın mesajını okuyacağız diye. Hemen okuyalım. Ne demiş? Diyor ki Zeki Erdem'den bir şarkı istemişsiniz ama açar mısınız demiş. Vallahi maalesef ki o şarkı bizde yok, çalamıyoruz Güner Hanım. Şarkınızı değiştirmenizde fayda var. Evet, diyetle beraber spor salonuna da gitseniz daha iyi olur bence diyor. Vallahi Ayşe Hanım, ben pek spor sevmiyorum ya. Zaten ben çok yürüyorum. Bir de ben hiperaktif bir insanım, enerjik bir insanım. Pek yerimde durmuyorum. Dolayısıyla yerimde durmadığım için de nevi spor yapmış olurum. Yani benim hani etrafımdakilere sorsanız hep ayaktayım yani, pek oturmuyorum. O yüzden spor yapmış gibi oluyorum yani. Abi o abi hayran diyor. Oynak bir şarkı çal da kendimize gelelim demiş. Sebih Bey, nasıl bir şarkı istiyorsanız söyleyin, çalalım. Ama hiç siz şarkı istemiyorsunuz. Hep biz oynak şarkı çalıyoruz. Siz bir tane bari isteyin, onu çalalım ya. Bence öyle yapalım. Bu sefer de siz bir tane hareketli şarkı isteyin. Bak mesela bu da bence fena değil. Bu da gelebilir.

Allah hepimize Tülay Maciran gibi kahkahalar atmayı nasip etsin diyelim. Nasıl kahkaha atıyor değil mi? Vallahi ya. Peki. Efendim devam edelim. Ayşe Hanım diyor ki spor sevilmez mi ya demiş. Vallahi bilmiyorum ben sevmiyorum nedense. Sevmiyorum. Siz diyet deyince diyor Mazlum Bey buyurun diyet kahvaltısı diyor. Vallahi Elif Hanım ben böyle bir kahvaltı yapamam. Aç kalırım ya. çok az bir şey bu ne? Olmaz. Ben peki ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben öğlen yemeği yemiyorum. Kahvaltı zaten yapmıyordum normalde. Üniversiteye gittiğimden beri kahvaltı yapmıyorum yani. Hep ilk başta şeyden dolayı öğrenciyiz, fakiriz falan diye kahvaltı yapmadık. Öğle yemeğini yiyorduk kahvaltı yerine. Sonra kahvaltı diye bir şey kalmadı. Öğle yemeği yemeye başladım. Ama diyete girdiğimden beri de genelde 1-2 tane yumurtayla, haşlanmış yumurtayla öğleyi tamamlıyorum. Tok tutuyor. Akşama yemek yiyorum öyle. İşte o yüzden 3 kilo verdim. Evet. Bakalım. İlginç. Peki. Sibelcan diyeti yapıyoruz. Evet. Sibelcan diyeti de diye bir şey var değil mi magazin? Hep öyle derdi eskiden. Hatırlıyorum çocukken. Sibelcan'ın diyetini birazdan paylaşıyoruz az sonra diye. Benim de diyetim böyle. Günaydın Mazlum Bey. Elif Buse Doğan'dan Can Yarim parçasını çalar mısınız lütfen demiş ve iyi yayınlar dilemiş. Şule Hanım çalarız tabii ki de. Efendim Erencan Yabancı Erzincan'dan bizi aradı ve dostlarına arkadaşlarına şarkı istedi. Bir koğuşundaki abileri Samet ve Erhan Yüce. Ondan sonra Suat Tayfur'a, Emrah Tayfur'a, Kutbettin Uçar'a, Serhan Yerlere ya da kardeşlerim Berat Yüce'ye, Çektar Karatay'a şarkı istiyorum dedi sizlerden dedi. Hepsine göndereceğiz merak etmeyin. Manifest gelmiş. Manifest zamanı. Hazır mısınız manifest kızları? Siz hangi öyle bir şey var değil mi? Siz hangi manifest kızısınız diye sosyal medyada şey çıkıyor. Bir şeyler söylüyorlar. İnanın hiçbirini de tanımıyorum ama bizim dönemde hepsi vardı. Hepsi ya vallahi. Hepsini de tanıyorum. Hepsi grup hepsi.

yerden devam ediyoruz ve Barış Akkuş dinleyeceğiz. Belki o da şu an bizi dinliyordur. Belli olmaz. Değil mi Barış Bey? Belki buradasınızdır. Barış Bey de normalde bizi dinliyor. Evet, sanatçıların da dinlediği radyo programı. Sanatçılar da bizi dinliyor. Sadece sizler uzatmada. Devam edelim çok uzatmada. Devam edelim çok kimler neler demiş bizlere. Bizlere. Şöyle bakalım. Hemen. Saatler bu arada 11.26'yı göstermeye başladı bile. Sırayla gidiyoruz bildiğiniz üzere. O yüzden bana kızmayın, sırayla gittiğim için mecbur öyle oluyor. Hivda demiş. Ne Hivda derken Rojdanım valla anlamadım ki. Sadece Hivda yazmışsınız ama. Peki teşekkür ederiz yine de. Bir mesaj daha okuyalım, hemen sonra Barış Akkuş dinleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Günaydın, Diyar'dan Esmer şarkısını, Esmer şarkısı gelsin diyor, Mazlum Bey diyor. Bence, bakayım, evet, bence gelsin diyor. Bir türlü uyanamayan kızlarıma gelsin diyor. Tamam, Zinet Hanım gönderelim ama inşallah vardır, o da var yani. Festivale de hangi sanatçılar geliyor, bilginiz var mı demiş. Valla şu an kimse bilmiyor. Sürpriz olacakmış öyle dediler, daha kimse bilmiyor. Belli olursa mutlaka paylaşırız ama daha bir gelişme yok efendim. İnşallah önemli insanlar gelir, şen şakrak bir ortam olur diyelim. Bakın sizin şarkınız var mıymış?

Devam edelim Zinet Hanım, sizin de şarkınızı listeye aldık, o da geliyor birazdan diyelim ve de devam edelim. Saatler de yavaş yavaş bizim veda zamanımızı göstermeye

Edelim Zinet Hanım, sizin de şarkınızı listeye aldık, o da geliyor birazdan diyelim ve de devam edelim. Saatler de yavaş yavaş bizim veda zamanımızı göstermeye, ama biraz ağır gelir sizlere diye onu çalmadık. Birazdan onu da daha doğrusu birazdan dediğim birkaç şarkı sonra Zinet Hanım'ın ve Şule Hanım'ın da mesajını okumuştuk zaten, şarkıları gelecek diyelim. O zaman Rojda dinleyelim. Rojda'dan hemen sonra kaldığımız yerden devam.

Evet, Serhat Ararat Fırından bize ulaşıyor ve de Serhat da diyor ki abi diyor Ararat Fırına diyor bir şarkı gönder diyor. Burada hareketli halay bir şarkı gönderdi diyor. Kendimize gelelim diyor. Sıcaklardan fırında çalışmak zor tabii. Onlar da o yüzden hareketli şarkı istiyor. Günaydın, iyi yayınlar İbrahim Tarhan'a. Gökhan Önay'dan diyor. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün dinleyenlere de selamlar olsun demiş Mazlum abi diyor. Şöyle iyisin inşallah diyor. Allah kolaylık versin sana diyor. İnşallah hepimize. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Evet, Ahmet Koç aramızda. Ahmet abi bir türlü denk getiremiyoruz. Ama herhalde şu an burada. Selam Mazlum, nasılsın diye sormuş. Ahmet abi buradasın değil mi? Sana bir şarkı gönderelim. Esila burada.
1: Merhaba Mazlum abi, nasılsın? İyi misin? Ben Esila Polat. Buradan babamı çok çok seviyorum ve annemi çok çok seviyorum. Buradan babamı Manifest'ten Hileli şarkısını babam için çalar mısın?
0: Esila Hileli şarkısı yok ama.
1: Mazlum abi, annem sabah kalkıp senden parça istemiş. Olsun, yine de benim şarkımı da çalabilir misin?
0: Esila, maalesef o şarkı bizde yok ama şöyle, zaten Toz Pembe şarkısını çaldık, sana ve babana armağan olsun, teşekkür ediyoruz, umarım sen de iyisindir. Buradayım, teşekkürler Mazlum demiş, rica ederim Ahmet abi. Peki devam edelim hızlı bir şekilde, nerede kaldık hemen şöyle bir bakalım. Çok iyisin diyor. Eyvallah, senin kadar olmasak da biz de iyi olmaya çalışıyoruz Ahmet abi, teşekkürler. Şimdi nerede kaldık efendim? Bir bakalım. Hemen. Bir bakalım neler var bizde. Bizden neler istemişsiniz. Evet, bir araya gideceğiz. Şarkımız kimden geliyormuş? Hemen bakalım. Efendim, Diyardan Esmer şarkısı geliyor. Onu dinleyelim. Sonra Şule Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyeceğiz. Ve sonra benim seçimimle sizi biraz duygulardan duygulara sürükleyeceğim. O şarkıyı da bekleyebilirsiniz.

0: Sebih Bey diyor ki sabah et köfte daha hoştur diyor. Vallahi aynen güzel olur ya. Şimdi yanında bir de patates kızartması olacak. Of süper bir şey vallahi. Bir de lavaş ekmeği de alacaksınız yanına değil mi? Süper olur ya Sebih Bey. Şöyle senden Hozan demek istemiş herhalde. Beşir'den bir şarkı istiyorum. Dostlarıma gelsin demiş. Muhammed Şahin iyi yayınlar dilemiş. Muhammed Bey valla bugün geç kaldınız maalesef. Bitiriyoruz birazdan. Size güzel bir şarkı gönderelim olur mu? Merve Hanım'ın kızı Irmak ve de Eslem şarkıyı dinlerken dans ediyorlar. Merve Hanım onun videosunu göndermiş. Ne güzel. Çocukların mutlu olması kadar güzel bir şey yok ya. Ben öyle düşünüyorum. Günel Hanım maalesef istediğiniz o şarkıyı bulamadım ya. Rojda'nın o şarkısı da bizde yok ne yazık ki. O yüzden size en iyisi güzel bir şarkı gönderelim. Bugünlük şansınız yok yani. Sizin de Elif Hanım gibi şansınız bugün yok. İyi yayınlar Mazlum Bey. Kardeşim Adem İliç için diyor bir not paylaşmak istiyorum demiş. Eğer sesimi duyuyorsa ki duymuyorsa da arkadaşları lütfen iletsin Adem Bey'e olur mu? Arkadaşlar Adem İliç'in arkadaşları eğer Adem Bey duymasa iletin. Şunu söylemek istiyorum demiş Adem İliç'e. Kardeşim Adem zorluklar seni yıkmaz diyor. Çünkü diyor sen sabırlı ve güçlülerdensin diyor. Allah sana sabır ve güç versin diyor. Ondan sonra evet senin gücünü ve sabrını arttırsın demiş daha doğrusu. Beni arama imkanın varsa arasın sesini duymak istiyorum Allah'a emanet olun demiş. Peki biz buradan söyleyelim Adem Bey'in arkadaşlarına illaki dinleyenler vardır. Lütfen Semra Hanım'ı arasın Adem Bey. Peki nerede kaldık? İki mesaj daha okuyacağım. İki mesaj okuduktan sonra bir araya gideceğim. Aradan sonra geldiğimde son şarkımızı çalacağız. Son şarkımız geliyor birazdan.
1: Seni çok seviyorum. Aralarıma selam söyle.
0: Söyledim Muhammed. Gözlerim gözlerini soruyor. Ya sensiz. Bakalım şöyle devam edelim. Ahmet abi diyor ki uzun zamandır denk gelmedik diyor. Aynen öyle Ahmet abi. Bu aralar kader hep bizi denk getiriyor. Geçen de Elif Mobilya'da bu arada çalışıyor Ahmet abi. Orada denk geldik. Bir selamlaştık yol üstü. Bugün de radyoda denk geldik. İyi oluyor yani. Peki Ahmet abiye bu şarkıyı gönderelim. Şu şarkıyı. Son şarkıyı ben de ortak olmak istiyorum demiş. Kim demiş bakayım. Melek Hanım valla şanslısınız. Güzel şarkıya denk geleceksiniz öyle söyleyeyim. Efendim son şarkımız geliyor birazdan. Hani bazen her şey üst üste gelir ya. Dört bir yandan saldırırlar size. Herkes üstünüze gelir. Hayat bir yandan işte insanlar bir yandan. Nereye el atsanız kuruyor. Yağmurlu havada bile su vermezler ya size. İşte öyle bir dönemden geçiyorsanız eğer her şey üstünüze geliyorsa size bir şarkı göndereceğim. Bu şarkıyı isteyenler, ortak olmak isteyenler, ben de bu şarkıyı istiyorum diyenler yazın ben de istiyorum diye. Birazdan geldiğimde son şarkımızı çalacağız ve veda edeceğiz efendim. Son şarkıyı isteyenler duygusal bir şarkı olsun da biraz kendime geleyim diyenler son şarkı birazdan geliyor. Ortak olmak isteyenleri bekleriz.

0: herkesin derdi tabii farklı. Kimileri işinden memnun değil, kimileri iş arıyor, kimileri evindeki huzuru bulamıyor, kimi huzuru başka yerde aramaya çalışıyor. Kimileri ise hayattan umduğunu bulamamış, hala umutla bekliyor. Kimileri bekliyor ama hiçbir şey istemiyor çünkü artık beklemek de ona bir şey vaat etmiyor. Yani herkesin aslında istediği, üzüldüğü, sevindiği, mutlu olduğu veya mutsuz olduğu şeyler farklı. Ama sonuç ne olursa olsun bir şey var ki, gerçek bir şey var ki, o da her şeyin bir gün biteceği. Belki bitmez dediğiniz şey bile, inanın bir yerde bir gün bakıyorsunuz geçmiş bitmiş gibi bile. Tabii bıraktığı iz ayrı bir şey, ona bir şey diyemem. Bıraktığı izi kimse onaramaz. Zaten iz bırakıldı mı o iz asla geçmiyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla en kötü ihtimalle geçer dedim ya. Belki o sorun, sıkıntı geçmez, bitmez ama size verilen, size vaat edilen bir ömür var ya, o bitti mi zaten çoğu şeyden kurtuluyorsunuz. Bunu düşünerek de aslında hayatınızı yaşamaya devam edebilirsiniz. Peki, son şarkıya ortak olanları görüyorum. Ben de son şarkıya talibim demiş. İki şarkım da yoktu zaten diyor Elif Hanım. O zaman gönderelim, hak ediyorsunuz. Ondan sonra beni de ekleyin şarkıya Mazlum Bey diye yazan Semra Hanım'ı görüyorum. Semra Hanım, siz nasıl bir yerde yazıyorsunuz? Vallahi siz Trabzon'dan yazıyorum demiş. Of, bu arada diyor. Video çok güzel ya, vallahi doğal, harika bir ortam. Keşke biz de orada olsak ya. Ne güzel olurdu ama işte sıcakta bulanıyoruz. Ben demiş, kim demiş? Hasan Cin. Hasan Bey, sizi de ortak ettim o zaman. Son şarkıya. Evet, Ağla diyecek Devrim Güleç. Bu şarkı da benden size armağan olsun sevgili dinleyiciler. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bana katlandığınız için, bir hafta boyunca eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi günü aynı saatte, aynı mikrofonda, aynı ruh haliyle umarım gelmeyiz. Güzel, tazelenmiş, enerjimizin yüksek olduğu bir günde size buradayız, geldik deme dileğiyle. Peki, o zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse, ama kimse size bakmaz. Her şey gönlünüzde olsun. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Hızı'nda.

0: Radio Dobayazıt.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112...
2: Kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası. Mazlum Dunhan'la Toplumsal Artı başlıyor.
3: Herkese merhaba. Toplumsal Artı programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bu haftada yine sizi ilgilendiren, aslında hem öğrencileri hem de velilerimizi ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Bu haftaki konuğumuz rehberlik araştırmadan, aslında Doğu Basit rehberlik araştırmanın böyle ilk işte görevlilerinden, eğitmenlerinden Hüseyin Aydın hocamızla birlikteyiz. Hüseyin hocamız bizlere tercih sürecinden bahsedecek, ama şöyle tercih süreci, hem YKS'nin hem de LGS'nin tercih sürecinden. Şimdi YKS daha dün bitti hocam, ne dersin, şey niye böyle yapıyorsunuz demeyin, çünkü az kaldı, sonrasında kafanız karışmasın diye biz önceden konuşalım dedik. Ama bir de zaten LGS için galiba artık süreç yaklaştı, o yüzden konuşmak istiyoruz. Hüseyin Aydın hocamıza hoş geldiniz diyelim, öyle başlayalım. Hocam nasılsınız?
4: Merhabalar Mazlum Bey, hoş buldum, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
3: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Sağ olun. Kurum olarak aktif bir şekilde çalışmalarınız devam ederken bir yandan da öğrencileri bilgilendirmeye başlayacaksınız veya başladığınız zannedersem onları da konuşacağız. Ama bu tercih dönemi, işte danışmanlık ve psikolojik boyutunu biraz konuşmak istiyorum sizinle.
4: Evet, yaklaşık öğrencilerimiz için 180 günlük bir eğitim macerasını yarın itibariyle neticelendireceğiz. 2005-2026 eğitim öğretim yılı tamamlanıyor. Öğrencilerimiz karnelerini alacaklar ve yoruldular, dinlenme moduna geçecekler. Yaz tatili başlayacak onlar evet. için ama bizim özel bir grubumuz var tabii bu süreçte. Özellikle 8. sınıftan ve 12. sınıftan mezun olan öğrencilerimizi tatlı bir heyecan bekliyor. Çocuklarımız sınavlara girdiler. Temmuz ayında sınav sonuçları açıklanacak ve akabinde de tercih danışmanlığı süreci başlayacak. Bizler ederek en sağlıklı şekilde tercih danışmanlığı sürecini atlatmalarına yardımcı olmaya çalışacağız. Planlamış olduğumuz çalışmalarla. Özellikle tercih danışmanlığı sürecinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak hizmet sunmayı planlıyoruz. Doğu BSFD'nin toplam 108 tercih danışmanlığı birimi kurduk. Ve bu birimlerle Salı gününden itibaren okullara resmi olarak duyurumuzu yapacağız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz detaylı bilgiyi okul

0: müdürlüklerinden öğrenebilecekler. Ayrıca yine bizlerin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da çalışma planımızı detaylı bir şekilde paylaşmayı planlıyoruz.
1: Dikkatimi çekti. Çevrim içi olacağını söylediniz. Bunlar online görüşmeler mi yoksa sosyal medya ve internet sitesine bilgilendirmeler mi olacak?
0: Biz sosyal medya platformlarını bireysel görüşmelerde kullanmıyoruz. Daha çok toplantı uygulamalarını kullanıyoruz. Burada oluşturmuş olduğumuz görüşme grupları mevcut. Okullarımıza giriş linklerini, bağlantı adreslerini gönderiyoruz ve öğrenciler dilerlerse, katılmak isterlerse bu adresler üzerinden 8-9 itibariyle sabah başlıyoruz. Öğleden sonra 2-3 civarında 5 saatlik bir uygulamayı çevrim içi olarak sunuyoruz. Tabii bunun yanında birçok okulumuza da yüz yüze planlıyoruz. Burada önemli olan nokta çocukların hangisine daha rahat ulaşabiliyorsa kendi imkanları doğrultusunda hizmetten faydalanması bizim için.
1: Evet, ama çok güzel bir şeymiş. Hatırlıyorum tercih dönemimizi. Öyle online işte eğitimler şey ya da bilgilendirmeler olsun falan çok olmayan şeylerdi. Bence güzel detaylar bunlar önemli yani. Öğrencilerin faydalanması ve bu konuda araştırma yapıp dahil olmasını tavsiye ederiz diye söyleyelim. Şimdi hocam tercih döneminde bu süreçte hem velinin hem de öğrencinin rolünden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hani bazı veliler ya benim yapabileceğim bir şey yok ki ne yapalım zaten öğrenci her şeyi hallediyor. Tam tersi olan veliler de var ya da her şeye karışan maalesef ki. Sizler bu süreçte bu konuya değinirken neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tercih danışmanlığı sürecinde diğer süreçlerde de olduğu gibi veli ve öğrenciler zaman zaman karşı karşıya gelebiliyor. Yani ben bunu bir halat çekme yarışına benzetiyorum aslında. Bir tarafın kazanacağı yarışta ama burada odaklanılması gereken ortak nokta aslında her iki tarafın da amacı aynı. Yani çocuk için, öğrenci için daha yaşanabilir, daha iyi imkanlara sahip bir gelecek yaratmanın peşinde her iki tarafta. Dolayısıyla aynı geminin yolcuları hem öğrenci hem de ailesi de. Burada sadece tercih aşamasında dikkat edilen hususlar farklı olabiliyor. Öğrenciler daha çok okulları seçerken okulun fiziki imkanları, akademik kadrosu, belki arkadaş çevresi çocuğun yurt dışı staj imkanları gibi çeşitli değerlendirmeler yaparken veliler biraz daha maddi ve güvenlik odaklı değerlendirmeler yapabiliyor. Özellikle üniversite çağındaki çocuklar belki de ilk defa ailesinden ayrı bir şehirde yaşayacaklar ve yılın büyük bölümünü orada geçirecekler. Dolayısıyla ailelerde kaygılar olabiliyor. Çocuğum tek başına acaba burada yaşamını sürdürürken herhangi bir güvenlik problemi yaşar mı? Veyahut farklı bir ilde yaşamına devam edecek. Bunun ciddi bir mali yükü var. Bunu karşılayabilir mi aile? Bu tarz durumlarda anlaşamadığı noktalar olabiliyor. Önemli olan açık ve net bir iletişim. Her iki tarafın da beklentilerini net bir şekilde ifade etmesi. Zaten tercih danışmanlığında da birinci odak noktamız her zaman bu oluyor.
1: Evet. Ortayı bulmak kolay mı sizce? Yani daha önceki görüşmelerinizde öğrenciler başvurularından yola çıkarak veli ve öğrencilerin orta yolu bir şekilde bulmaları gerekiyor sonuç itibariyle. Nasıl bir süreç işliyor? Yani hatta şöyle sorayım. Veliler de sizden destek alabiliyor mu?
0: Veliler de bizden destek alabiliyor tabii ki. Çünkü onların da hem bireysel görüşme hem tercih danışmanlığı sürecine destek alabiliyor. Ciddi soruları, soru işaretleri olabiliyor süreçle alakalı. Ortayı bulmak her zaman kolay olmuyor tabii ki. Ama dediğim gibi başlangıç noktamız bizim çocuğun yararı olduğu için bu noktada anlaştıktan sonra diğer aşama adım adım ilerliyoruz. Burada önemli olan kalıplaşmış yargıları kırarak daha geniş bir perspektiften olayı değerlendirebilmek.
1: Evet, kesinlikle. Bu arada diğer sorumuza geçmeden önce bir hatırlatayım sevgili dinleyiciler. Eğer sizler de soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmak veya katkıda bulunmak isterseniz iki iletişim kanalımız var. Instagram'dan Radyo Doğubayazıt hesabından yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğubayazıt arama çubuğuna yazarsanız hemen karşınıza çıkar. Oradan mesajlarınızı iletebilir veya WhatsApp hattımız kullanabilirsiniz. 0472 312 3007. Tekrar ediyorum. 0472 312 3007. Şimdi adım adım ilerlerken liselere geçiş sürecinde ve LGS sürecinde takvim nasıl işliyor? Hatta işlemeye başladı mı acaba?
0: Evet. Öğrencilerim sınava 2 hafta önce kadar girdiler. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Bir aksilik çıkmaz ise. Hemen akabinde hafta başına itibaren yani 13 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar olan 2 haftalık süreçte öğrenciler tercihlerini verecekler. Ve tercih sürecinin bitmesine mütakip 5 Ağustos tarihinde ise tercihler açıklanacak. Yerleşen öğrencilerimiz olacağı gibi bir de açıkta kalan öğrencilerimiz de.
1: Onların ne oluyor mesela?
0: Onlar için de 2 ayrı süreç işliyor. Birinci ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme dediğimiz süreç işleyecek. Birinci ek yerleştirme 5-7 Ağustos tarihlerinde dersler alınacak. 10 Ağustos tarihinde birinci ek yerleştirme sonuçları açıklanacak. Hemen akabinde 10-12 Ağustos tarihlerinde ikinci ek yerleştirme sonuçları alınacak. Ve 14 Ağustos'ta ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklanacak. Bu yerleştirmelerin sonunda hala açıkta kalan öğrencilerimiz de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak komisyon marifetiyle okullarımızda boş kalan kontenjanlar doldurulmak suretiyle yerleştirilecekler. Yani tüm öğrencilerimiz bir okula yerleştirilecek.
1: O zaman şöyle, yani yerleşmeyecek öğrenci bulamayız. Daha doğru şöyle söyleyeyim, yani herkes yerleşecek.
0: Burada önemli olan nokta öğrencilerin istedikleri okullara yerleşmesi. Akıllı tercihler yapmaları gerekiyor. Çünkü birinci yerleştirmede 13-24 Temmuz tarihinde yapacakları süreçte birçok kontenjan dolacak. Geriye çok az kontenjan kalacak. Dolayısıyla çocuklar burada doğru tercihler yapmadığı takdirde ek yerleştirmede istediği okulda boş kontenjan kalmaması halinde yerlerine aslında ulaşamamış olur. O yüzden tercih danışmanlığı sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen öyle. O konuda dikkat etmek lazım. Tabii bu benim yorumum ama yani sanki liseye geçiş sürecinde öğrenciler YKS öğrencilerine göre biraz daha az bilinçli olduğu için burada velinin de rolü biraz sanki fazla gibi geliyor. Hatta öğretmenlerin de burada müdahalesi sanki elzem gibi duruyor. Listeler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Onu da size sormak istiyorum.
0: Tabii şimdi LGS tercihlerinde çocuklar için ekran açıldığında bir kere bilmeleri gereken iki temel kavramımız var. Merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme dediğimiz yerleştirme türleri. Merkezi yerleştirme sınava giren ve sınav puanı olan öğrencilerin tercih yapacağı alanı ifade ediyor. Yerel yerleştirme ise sınava girmeyen, ortaokul başarı puanı ve ikametgah adresine dayalı olarak yapmış olacağı tercihi ifade ediyor. Bizim ilçemizde Doğu Beyazıt üzerinde baktığımızda merkezi yerleştirmeyle öğrenci olan 4 okulumuz var. Ömer Çoktin Fen Lisesi, Rıza Ertuğrul Ayrılmaz Anadolu Lisesi, Medine Müdafi Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Fen ve Sosyal Bilimler programı. Bir de Fatıma Atü Zehra Kızlı Anadolu İmam Hatip Lisemizin Fen ve Sosyal Bilimler programı sınav puanı neticesinde öğrenci kabul ediyor. Bir de adrese dayalı olarak ortaokul başarı puanı üstünlüğü esasıyla öğrenci kabul eden okullarımız var. Burada da yine en yüksek puandan en düşük puanı doğru sıraladığımızda Gefer Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Ani Anadolu Lisesi, Reşat Erden Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, A takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi, Fatıma Atü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fethi Sekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Muhammed Celalli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, öğrencilerimiz tercihlerini dijital ortamdan yapabilecekler. e-okul.mep.gov.tr adresinden tercihler yapılıyor. Dikkat edilmesi gereken nokta şu: çocuklar, öğrenciler, veliler evde tercih sürecini yürütebilirler. Ancak onay aşaması okul müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor.
1: Tatili okula gidecekler değil mi?
0: Dolayısıyla okula gidip tercihlerini onaylatıp onaylı belgenin bir nüshasını velilerimizin imza karşılığında teslim almaları önemli. Buraya zaman zaman atlayabiliyorlar. Dijital olarak yapılan tercihlerin geçerli olabilmesi için okuldan mutlaka onaylanması gerekiyor.
1: Evet. Buradan bir araya girebilir miyim? Tabii. Mesela bazı hani kırsal kesimde olan, yazın kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilerin bazıları gelemeyebiliyor. Mesela o durumlarda nasıl oluyor? Ya da öğrenci gelmek zorunda mı her türlü?
0: Onay sürecini okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Burada da zaten öğrencinin okula gelememesi veya tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaması gibi durumlar için bizler dijital olarak hizmeti sağlamaya özen gösteriyoruz. Eğer fiziki olarak okulda bulamıyorsa öğrenci, dijital olarak sürece dahil olabilir ve detaylı bilgileri orada bizden almış olur. Böylelikle.
1: O zaman sosyal medyadan mutlaka takip etmeli süreç nasıl işliyor, sizlere nasıl ulaşacakları ile ilgili. Evet. Bu arada siz bir şeyden bahsediyordunuz, araya girmiştim.
0: Evet. Bir de tercih sürecinde çocukların ekranı da toplam 20 hakları olacak, tercih hakkı. LGS sürecinde. Bundan 10'u merkezi yerleştirme, 5'i yerel yerleştirme, 5'te isteğe bağlı olarak pansiyonlu okulların tercih edilmesi şeklinde ilerliyor. düşünülüyor. Öğrenciler sınava girmiş olsa da yani sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullara gitmek isteseler dahi yerel yerleştirme ile öğrenci kabul eden okulların tercihinde bulunmak zorundalar. Hmm. O yüzden yerel yerleştirme kısmı bizim için ön koşul bir alan. Burada mutlaka okul tercihinde bulunacaklar. Akabinde merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden okulları listelerine ekleyecekler. Tabii ki değerlendirmede kendileri hangi sıralamada yaparsa o şekilde süreç ilerliyor. İsteğe bağlı olarak da son 5 tercihlerini pansiyonlu okullar olacak şekilde gerçekleştirebiliyor. Yerel yerleştirmede 3 renk çıkacak çocuklarımızın karşısında. Biraz renkli bir ekranla karşılıyoruz onları. Yeşil renk, mavi renk ve kırmızı renk. Bunlar ne anlam ifade ediyor? Yeşil renk kayıt alanı içindeki okullar ifade ediyor. Birinci öncelikli okullardır bunlar. Yani Doğu Beyazıt'ta ikamet eden bir öğrenci için Doğu Beyazıt'taki okulların yerel yerleştirmeli öğrenci alan Doğu Beyazıt'taki okullar yeşil renk olarak bizim karşımıza çıkıyor. Mavi renk ise komşu kayıt alanı. Yani Doğu Beyazıt'ta ikamet eden bir çocuk Diyadin'deki yerel yerleştirmeli öğrenci alan okul seçerse bu mavi renk olarak karşımıza çıkacak. Bir de kayıt alanı dışında ve komşu kayıt alanı dışında yani farklı bir ilde de okul seçebilir çocuk yerel yerleştirme neticesinde. Bunlar da kırmızı renkte karşımıza çıkıyor. Peki bunların farkı ne? Öncelik sıraları. Birinci öncelikli olduğunuz yerde öncelikle o bölgedeki öğrenciler yerleştirilir. Daha sonra komşu alana bakılır. Talep varsa komşu alandakiler yerleştirilir. Hala boş yer varsa bu sefer dışarıdan yapılan tercihlerde yerleştirmeler gerçekleşir. Dolayısıyla çocukların bu renklere ve öncelik alanlarına, tercihlerine dikkat etmelerinde fayda var.
1: Bir de soracaktım hocam. Şimdi mesela bazı öğrenciler ya istediği okula gidemediği zaman mecbur bir tercih yapıp devam etmesi gerekiyor. Üniversite gibi değil. Bu hususta mesela birinci dönem sonunda istediği okula gitmesi için bir şansı oluyor mu? Dersleri eğer başarılıysa bu süreç nasıl işliyor?
0: Tabii ki yani öğrencimiz okula gittikten sonra okuldaki derslerinde mümkün olunca başarılı olmaya çalışmasına fayda var. Çünkü akabinde tekrar bir tercih hakkı süreci olacak bir 9. sınıf tamamladığında burada bir okul değişikliği öğrenci yapabiliyor. Ama önemli olan nokta bu tabii üniversitede de aslında böyle üniversite değişikliği yapabiliyor. Tabii. Aynı bölümde kalmak şartıyla. Ama öğrencinin puanlarını mümkün olduğunca yüksek tutması burada kritik öneme sahip diyebiliriz.
1: Evet. Peki bu LGS sürecinde öğrenciler yaşça küçük de olabiliyorlar. Yani artık diğer üniversite yetişkin oluyor artık ama veliler nasıl yaklaşmalı? Yani kendi dediğini diretmekten ziyade öğrenciye nasıl yol gösterebilir. Biraz ondan da bahsedelim. Az önce biraz konuştuk ama yeni radyosunu açanlar için de en azından konuşalım. İkinci bölümde zaten üniversite kısmına geçeceğiz ama en azından birinci bölümü bu şekilde tamamlamak istiyorum.
0: Şimdi aslında her iki tercih dönemi de ergenlik döneminin farklı anlarına tekabül ediyor. Dolayısıyla çocuklar isteklerinde diretme noktasında ilerleyebiliyor. Bazen doğru tercihler yapmayabiliyor. Bizim burada dikkat ettiğimiz su gelişim döneme özelliklerine uygun yaklaşım şeklini benimsemek. Bunu da zaten tercih danışmanlığı süresince yürütmeye özen gösteriyoruz. Tercih sürecinde bizim dikkat ettiğimiz 3 temel kriter var aslında. Çocuğun yeteneği, ilgileri ve değeri. Yani bir çocuk bir meslek alanında ne kadar yapabilirlik seviyesine sahip, beraberinde onu yapmayı ne kadar seviyor ve bu işe ne kadar değer veriyor. Bu konuları detaylı bir şekilde görüştüğümüz zaman zaten çocuklar öz farkındalıklarını artmasıyla beraber istendik yönde ya da daha doğru olarak değerlendirilebilecek yönde tercihler yapmaya başlıyorlar genel olarak.
1: Evet. Bu arada çok tercihlerle ilgili değil ama zaten siz sürekli sahada olduğunuz için yurtlarda kalmayı planlayan öğrenciler için nasıl süreç işliyor? Atıyorum öğrenci A takımı Savaşa Lisesi'ni seçti diye eğer adresi uzaksa yurtta kalabiliyor mu yoksa onun için ekstra sınavlar mı girmesi gerekiyor senin çok?
0: Başvuruda bulunuyor. Genellikle köyden gelen öğrenciler için bu konuda pansiyonu olan okullarımız yardımcı oluyorlar. Ama bunun için önce tabii ki tercih sürecinin tamamlanması gerekiyor. Okulda pansiyon var mı yok mu veya pansiyonda kaç kişi kalıyor, pansiyonun imkanları neler? Bu gibi durumlara göre tercih yapılacağı anlarda ise biz okul müdürlükleri iletişime geçerek detaylı bilgiyi öğrencilerimize veriyoruz. Oradan alınan bilgiler neticesinde öğrenci tercihini yapmaktan veya yapmamaktan yana kullanıyor.
1: Evet. Peki birazdan bir araya gideceğiz ama sizden ricam şu an ilçede yurt ya da pansiyonu olan okulları tekrar sizden almamız mümkün mü? Az önce sıralamıştınız galiba ama.
0: Az önce sıraladığım yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar. Evet. Yani burada Ömer Çöptüfen Lisesi'nde
1: yurt var diye biliyoruz.
0: Tabii ki Fatıma Atü Zehra, Rıza Ertuğrul Ayılmaz Boğaz Anadolu Lisesi'nde bunlar da yurdun olduğunu biliyoruz. Ahmet Hani Anadolu Lisesi'nde yine yurdun olduğunu biliyoruz. A takımı Savaşay Anadolu Lisesi bu okullarda yurt olduğunu biliyoruz.
1: Evet, o şekilde velileri de bilgilendirmiş olalım. Peki birazdan LGS'yi tamamlayacağız. Nokta koyacağız LGS kısmını. Tabii yine velilerden mesaj gelir belki ama belki sorularımız içinde de LGS kısmı vardır. Bilemiyorum ama bakacağız. Sizin son olarak değinmek istediğiniz bir şey var mı bu birinci bölümü kapatırken?
0: Evet, okul odaklı değinmek istiyorum. Özellikle tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanırken biz nasıl kriterlere göre programımızı hazırladık? Merkez okullarımızda rehber öğretmeni olan okullarımız, yani çocuklarımız şöyle düşünüyor. Okulumuzda rehber öğretmen var mı? Var ise tercih süreci boyunca 2 hafta boyunca yüz yüze tercih hizmetinden faydalanabilirler. Okulda rehber öğretmen olmayan okullarımız için ise bizler farklı olanaklar oluşturduk. Şöyle ki halk eğitim merkezine ve rehberlik araştırma merkezinde 2 hafta boyunca yüz yüze hizmetten faydalanabiliyorlar. Onun haricinde Hüseyin Celal Yardımcı Kurtuluş Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Bayar Ortaokulu, Sarıgül Ortaokulu, Mustafa Yassıbağ Ortaokulu'nda haftanın belirli günlerinde yine yüz yüze çalışmalarımız gerçekleşecek. Bir de köy okullarımızdan Suluçem çevresinde dediğimiz Güllüce, Kalecik, Subeşiği, Tutak gibi köylere Suluçem merkezi yüz yüze hizmet sunacağız. Onun haricinde de yine yayının başında söylediğim gibi diğer okullarımızın tamamına da çevrim içi farklı tarihlerde linkler göndererek çevrim içi olarak hizmet sunmaya özen göstereceğiz.
1: O zaman şöyle mi olacak? Yani atıyorum işte Atatürk İlkokulunda olan ya da ortaokulunda olan bir öğrenci o zaman yani kendi okulunun tarihi gelene kadar diğer linklere tıklayamayacak mı ya da başvuramaz mı?
0: Şöyle Atatürk Ortaokulu'na üzerinde örnek veririz. Atatürk Ortaokulu'nda rehber öğretmenimiz var. O öğrenci de zaten rahatlıkla 2 hafta boyunca istedikleri zaman dilimde hizmetten faydalanabilecekler. Bizim buradaki odak noktamız rehber öğretmeni olmayan okullar. Burada merkez okulların tamamında 3 ve 2 olmak üzere farklı günlerde yüz yüze hizmeti sağlayacağız. Onun haricinde ise her okul için 3 ayrı gün belirledik dijitalde. Bu 3 ayrı günde o ilgili saatlerde girerlerse hizmetten faydalanabilecekler. Bu tabii sınırlandırılmış alan. Bir de sınırlandırılmamış alanımız var. O da halk eğitim merkezi ve rehberlik araştırma merkezi. Buraya ise ilgili 2 hafta içerisinde ne zaman gelirlerse hizmetten faydalanabilirler. Yani aslında birçok seçenek sunduk. Çocuklar kendine uygun olan seçeneği seçmelerini bekliyoruz sadece.
1: Evet, o zaman şununla araya gidelim. Rehberlik Araştırma Merkezi tam olarak nerede hocam? Size nasıl ulaşacaklar?
0: Rehberlik Araştırma Merkezi tam olarak nerede? Okullar bölgesi olarak tanımlanan bölgede kalıyor bizim kurumumuz. Rıza Ertuğrul Er Yılmaz Anadolu Lisesi'ne geçtikten sonra hemen bahçesinin bitiminde sağa doğru bir yol ayrılıyor. Şehit Güren Yardım İlkokulu'nun hemen karşısında tek katlı binada hizmet sunuyoruz. Zaten Rıza Ertuğrul Er Yılmaz Anadolu Lisesi'nde önüne geldiklerinde tabelalarla yönlerini bulabileceklerdir.
1: Evet,
0: ayrıca şunu da eklemek istiyorum. 0472 312 4079 numaralı telefonla bizlere ulaşıp telefonla bilgi alabilirler. Sosyal medyada özellikle Instagram hesabımız ve internet sitemizde de burada konuştuğumuz tüm konuları detaylı bir şekilde süreç içerisinde tekrar paylaşacağız. Oradan da bizleri takip edebilirler.
1: Evet, bir hatırlatma yapalım o zaman. Siz başta demiştiniz. Yani sosyal medya üzerinden bilgi verilmiyor. Yüz yüze zannedersem.
0: Tercih danışmanlığı sürecinde biz toplantı yani şifreli alanları genellikle kullanıyoruz. Çünkü burada kişisel verinin korunması kanunu kapsamında herkesin girmesini istemiyoruz. Sadece hizmetten faydalanacak öğrencilerimizin ve gerekirse velilerimizin sürece dahil ediyoruz.

0: Yani şifreli alanları genellikle kullanıyoruz. Çünkü burada kişisel verinin koruması kanunu aynen kapsamında herkesin girmesini istemiyoruz. Sadece hizmetten faydalanacak öğrencilerimizin ve gerekirse verilerimizin sürece dahil ediyoruz.
1: İlk araştırma merkezinden Hüseyin Gün hocamız, Hüseyin Aydın hocamızla birlikte devam edecek. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007.
2: Evet, devam ediyoruz. Bir mesaja gözüm takıldı. Eskisi gibi de yapay zeka en iyi tercih robotundan daha iyi demiş. Yapay zeka, evet, orada da herhalde işe yaradı. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yapay zekadan destek almak ne kadar mantıklı?
3: Tabii yapay zeka alanına hakimse

0: öğrencimiz veya velilerimiz süreçte destek alabilirler. Yapay zeka süreçlerinde biz eğitim faaliyetlerini zaten yakinen kullanıyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem de Rehberlik Araştırma Merkezi olarak yapay zekanın sunmuş olduğu imkanları mümkün olduğunca entegre etmeye çalışıyoruz eğitim sistemimize. Burada yapay zeka kullanırken önemli olacak nokta şu: bilginin mutlaka teyit edilmesi. Aynen. Yani bir sıralama yapıldı, neye göre sıralama yapıldı? Veriler var, bu veriler neye göre listelendi? Güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda yapay zeka kullanılırsa tabii ki katkı sağlayacağını söyleyebilirsin.
1: Evet, hani yapay zekayı ben de çok sık kullandığım için şunu önerebilirim hocam. Genelde yapay zeka fikirlere işte yok iyi değil, şöyle bir şey yok falan demez. Genelde harika fikir, muhteşem bir şey falan deyip insanları yani yanlış yere yönlendirebilir. O yüzden dikkat etmek lazım sanki.
0: Evet,
1: yani
0: iyi ve doğru kullanmak önemli. Komutları doğru vermek, onu iyi çalıştırmak açısından çok değerli.
1: Aynen öyle. Şimdi üniversite kısmına geçelim sizinle. Üniversite tercihleri de artık başladı. Az önce siz şey dediniz ya, okullar artık bitiyor ama sanırım üniversite adayları için asıl yeni başlıyor. Yaz biraz sıcak geçecek onlar için de. Hem tercih yaparken hem normal mevsimsel olarak. Şimdi üniversite tercihlerinde aşamalar nasıl gerçekleşiyor?
0: Üniversite sürecinde de öğrencilerimiz geçtiğimiz hafta sınavlarına girdiler. 20-21 Haziran tarihlerinde sınavlar oldu. 22 Temmuz tarihinde bizler sonuçtan açıklanmasını bekliyoruz. Hı hı. LGS gibi orada henüz net bir tercih takvimi maalesef burada ifade edemeyeceğiz. Çünkü henüz neticelenmedi ama geçtiğimiz yılda yapılan uygulamalara baktığımızda sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren müteakip 2 hafta boyunca tercih süreci yürütülüyor. Takvim net bir şekilde açıklandı, resmi olarak açıklandı. Biz de yine aynı LGS'de olduğu gibi çalışma planımızı hazırlayacağız. Aynı yöntemlerle yine 12. sınıftan mezun olan öğrencilerimize de bu hizmetten faydalanmanı sağlayacağız. Ki zaten üniversite tercih süreci daha detaylı işlenmesi gereken daha uzun bir süreç. Çünkü lise tercihinde öğrenciler genellikle bulundukları lokasyonda tercihlerini yapıyorlar. Ama üniversitede tüm Türkiye'de 81 ilde 200 aşkın üniversiteyi tercih edebiliyorlar. Burada illen ile bölümden bölüme de ciddi farklılıklar olabiliyor. Çok daha fazla detay var. Sadece puansal farklardan bahsetmiyoruz burada. Yani konaklama, yurt imkanları, üniversitenin imkanları, akademik kadro imkanları gibi birçok imkanın araştırılması gerekiyor. Tabi bu da uzunca bir zaman alıyor. Daha detaylı bir şekilde çalışacağımız bir iki hafta olacak bizim için ama dediğim gibi henüz takvim açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz bunları duyuracağız ve öğrencilerimizi bu süreçte de yalnız bırakmayacağız.
1: Evet, bu süreç gerçekten dediğiniz gibi tüm Türkiye'yi kapsadığı için biraz o kısım önemli oluyor. Sizin tahminlerinize göre Temmuz'da herhalde tercihe başlayacak değil mi hocam?
0: Temmuz'un son yani haftası, Ağustos'un ilk haftası veya Ağustos'un ilk haftası olacak şekilde biz öngörüyoruz ama dediğim gibi net bir açıklama yok. Net bir açıklamayı beklemek daha sağlıklı olur.
1: Evet, bir de puan türleri var üniversite tercihlerinde. O nasıl oluyor? Hangi tür ne ifade ediyor hocam?
0: Evet, şimdi aslında üniversite tercihlerinde karşımıza çıkan puan türleri bölümlerin bana gelecek öğrencinin zihni şu alanda daha iyi çalışmalı metaforuyla yapmış olduğu seçimler. 4 temel puan türümüz var. Sözel puan, sayısal puan, eşit ağırlık puanı ve dil puanı. Hı hı. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavda yapmış oldukları hangi dersten ne kadar doğru ve net yaptılarsa buna ilişkin ayrı ayrı bu puanlar hesaplanıyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerden yapmış olduğu netler neticesinde öğrencinin sayısal puanı bizim karşımıza çıkıyor. Ve öğrenci mühendislik gibi, mimarlık gibi, tıp gibi, diş hekimliği gibi alanlarda tercih yaparken aslında sayısal puanı dikkate alarak ve sayısal alandaki sıralamasını dikkate alarak tercih yapması gerekiyor. Sözel puan ise edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi derslerden yapmış olduğu netler neticesinde oluşan bir puan. Burada öğretmenliğin bazı alanları, özel eğitim öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlar, gazetecilik ve medya iletişimi gibi sizin yakından ilgilendiğiniz alanlar sözel puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Hı-hı. Bu alanlardan birini tercih etmesi gerekiyorsa öğrencinin sözel puanına dikkat etmesi gerekecek sonuç ekranında. Eşit ağırlık puanımız var. Bu da aslında biraz sayısal, biraz sözelin bir araya gelmesiyle oluşan bir puan. Hı-hı. Matematik, geometri, edebiyat, tarih, coğrafya gibi derslerden elde edilen netler neticesinde oluşan puanı söyleyebiliriz. Burada da öne çıkan bölümler aslında sınıf öğretmenliği, rehberlik ve psikoloji danışmanlık, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, hukuk gibi bölümler ön plana çıkıyor. Son olarak dil puanı var öğrencilerin. Bu da yabancı dilde aslında yapmış oldukları netler neticesinde karşımıza çıkıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi derslerden yapmış oldukları netlerle bu puanlar hesaplanıyor. Burada ise hem ilgili alandaki yabancı dil öğretmenliği hem de mütercim tercümanlık gibi bölümler ön plana çıkıyor seçim aşamasında.
1: Peki tercih listesi hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Başarı sıralaması mı, puan mı?
0: Evet, tercih listesi hazırlarken öncelikle sınırlı bir tercih hakları olacak. O yüzden her tercih bizim için çok kıymetli. Boşa harcanacak tek bir tercih bile yok. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Onun haricinde herkes aslında kaç puan aldın diye soruyor ama puandan ziyade bizim için sıralama daha önemli. Çünkü bu tarz sıralama sınavlarının zor olanı makbuldür. Çünkü bilen ve bilmeyeni ayırt etmek istiyorsanız alanda daha derin sorular sormanız gerekiyor ve daha zor sorular sormanız gerekiyor ki çalışan ve çalışmayan öğrencinin ayırdığı detaylı bir şekilde yapılsın ve oluşan sıra hakkaniyetli bir sıra olsun. Yoksa kolay sorulardan oluşan bir sınav yapıldığında belki öğrenci o an bunun hoşuna gelebilir bütün soruları yaptığı için ama rakipleri de bütün soruları yapacağı için ortaya çıkacak sonuç tercih sürecinde ciddi manada çok basit puan farklarının ciddi sıralamalara sebep olabileceği noktaya getirebiliyor. O yüzden hem LGS için de bunu söyleyebiliriz, YKS için de bunu söyleyebiliriz. Puandan ziyade sıralama bizim için daha önemli çünkü sıralama daha istikrarlı istatistikler veriler bizlere veriyor. Onun haricinde ölü tercih. Zaman zaman ölü tercihlerle dolu listelerle karşılaşabiliyoruz. Aslında tercih süreci basit matematikte çalışıyor. Temel matematik becerisi varsa öğrencilerin bu süreci rahatlıkla yürütebiliyorlar. Bir sınava girmiş oldukları sınav sonucunda elde etmiş oldukları bir puan var. Bir de sıralamalar var. Bir de gitmek istedikleri okulun taban puanı ve taban sıralaması var bir önceki yıla istinaden. Bu iki veri arasında doğru bir karşılaştırma yapılırsa öğrenci zaten mantıklı bir liste oluşturacaktır. Ama burada bazen risk alınıyor. Risk alınırken de sıralamada 1,5, 2 kat, 3 kat daha fazla puan veya sıralama isteyen bölümler listenin başına ekleniyor. Özellikle 2-3 kat fazla puan isteyen veya sıralama isteyen bölümler listeye eklenmesi demek bizim için ölü tercih. Çünkü gelme ihtimali yok. Burada bizim için kritik eşik aslında 1,5 kat. 1,5 kat yukarıdan başlayarak garanti gelebileceklere doğru listenin oluşturulması gerekiyor. İstenmeyen bölümlerin yazılması yine bizim çok sık karşılaştığımız bir durum. Ailesi istediği için veyahut işte bir arkadaşı o üniversiteye, o bölüme gittiği için o da listesine ekliyor. Ama neticede o bölümde okumak istemiyor, o bölümden mezun olmak istemiyor. Her şeyden önemlisi o alanda çalışmak istemiyor çocuk. Ama listeye eklediğinde ve onayladığında o bölümün gelme ihtimali var. Lütfen bunu unutmasınlar. Dolayısıyla istenmeyen bölümü mutlaka ve mutlaka listelerden çıkarmaları gerekiyor. Oldu da bu bölüm geldi, gitmeme şansları var mı? Var. Kayıt yaptırmazlar, gitmezler. Ama bunun tabii bir bedeli de var. Bir sonraki yıl sınava tekrar girdiklerinde orta öğretim başarı puanında bir düşüş meydana geliyor. Bu da sıralama açısından onları ciddi manada olumsuz etkiliyor. Bu tarz bir durumla karşılaşmamak adına mezuna bile kalsalar istemediği bölümü listeye yazmaması biz öğrencilerin öneriyoruz. Tabii daha az önce yine konuştuğumuz ailelerin özellikle dikkat ettiği ama çocukların da çok fazla dikkat ettiği bir alan var. Üniversite ve şehir şartlarının araştırılması. Şimdi bölüm tek başına yeterli değil. Bu bölüm hangi ilde, hangi ilçede, pansiyon imkanları neler, nerede kalacak, apart yurt imkanları neler, üniversitenin akademik kadrosu nasıl, yani öğretim üyelerinden mi oluşuyor yoksa profesör alanında uzman kişiler daha fazla mı derslere giriyor? Bunlar önemli detaylar. Çünkü evet aynı bölümden mezun oluyorsunuz ama alanında uzman öğretim üyeleriyle yapmış olduğunuz derste diğerleriyle yapmış olduğunuz derslerin neticesinde size katkısı bir olmuyor. Buna dikkat etmekte her zaman fayda var. Üniversitenin sunmuş olduğu staj imkanı, Erasmus, Çift, Anadolu gibi imkanlar öğrencilerin tercihlerinde belirleyici oluyor. Bunları da listeler oluştururken dikkat etmelerinde fayda var. Beklentiyle gidip beklentinin karşılanamadığı durumlarda ciddi bir hayal kırıklığı ve motivasyon açısından dezavantajlı bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Evet. Ya şöyle söyleyeceğim. Geçtiğimiz aylarda KYK'da bir etkinlik bir eğitim vardı. Orada konuşmacı olarak gittim de hocam ben yanlışlıkla geldim diyenler var. Nasıl oluyor hocam? Yani yanlışlıkla gelinebiliyor mu?
0: tercih listesine eklenmiş ama yanlışlıkla eklenmiş ama bilinçli eklenmiş bir şekilde tercih listesine o üniversitenin o bölümü eklenmiş. Öğrencinin puanı tutmuş ve öğrenci kaydını da yaptırmış. Dediğim gibi listeye eklenen her bölümün gelme ihtimali var. Evet. O yüzden bu bölüm gelirse ben okumam ya da bu ile ben gitmem, bu üniversitede ben okumam tarzında kesin yargılar varsa bu tarz seçeneklerin listeye eklenmemesi en sağlıklı olan. Çünkü her anlamda geleceğini etkileyecek çocukların.
1: Kesinlikle.
0: Meslek seçim birinci dereceden etkileyecek. Mezun oldukları alanda iş yapmak zorunda değiller. Ama yüksek ihtimalle bu amaçla oraya gidiyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla doğru bir tercih yapılması onlar için avantaj olacak tabii ki.
1: Evet. Çok değerli bir hocamız ve aynı zamanda sizinle meslektaş olan ve daha önce beraber çalıştığınız Yakup Koç hocamız da burada. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Hüseyin hocama ve sizlere iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine ve diyor ki öğrencilerimiz için diyor göstermiş olduğunuz duyarlılık ve adına diyor teşekkür ederim. Ayrıca diyor Hüseyin hocamıza ilçemize vermiş olduğu katkılardan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum diyor. Aslında programın sonunda bahsedecektim. Sizin sanırım artık sonlara doğru geliyoruz. Tabii gerçekten ilçe çok büyük katkıları olan bir insansınız. Hem Yakup hocamız da dediği gibi ama bizler Radyo Doğu Beyazıt ailesi olarak size çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok emek verdiniz. Hem de radyoda çok fazla yayına da katılım sağladınız. Ben de bu vesileyle onu söylemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet. Şimdi devam edelim. Bu arada sorular var ama birazdan soracağım sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. İkinci tercih konusunu da sormuşlar ama konuşacağız onları. Hepsini konuşacağız. Evet, sıklıkla karşılaştığınız hatalar veya yanlışlıklar neler hocam? Evet. Liste hazırlarken.
0: Az önce de biraz değindik aslında. Aynen. Yine benzer konular bizim karşımıza çıkıyor. Ölü tercih, sıralama yanılgısı yani puan odaklı tercihlerin yapılması. Puanlar açıklandığında daha net bir yorum yapabiliriz tabii ki ama sınavın kolaylığını ve zorluğunu aslında ortalamadan değerlendireceğiz. Sonuçlar açıklandığında daha bu seneki sınav daha zor bir sınavsa muhtemelen daha düşük puanlarla geçen sene istinaden öğrenciler aynı bölümlere yerleşecek. Veya daha kolay bir sınavsa daha yüksek puanla yerleşecek. O yüzden puan öğrencilerimizi yanıltabilir. Odaklanacakları nokta her zaman sıralama olması gerekiyor. Ve 1,5 kat uyarısına yine burada yenilemek istiyorum. Sıralamada 1,5 kattan yukarı yazacağınız her tercih sizin için çok riskli bir tercih olacak. Böyle tercih olma ihtimali çok yüksek. Onun haricinde istenmeyen bölümlerin yine yazılmamasını yine vurgulayabiliriz. Puan değil başarısız dikkatini yine vurgulayabiliriz. Şehir ve üniversite araştırmasının yapılması çok önemli. Aile açısından da bunlar çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde okuyan öğrencilerin öğrenim masraflarıyla daha mütevazi şehirlerde okuyan öğrencinin öğrenim masrafları ve ailenin sunabileceği imkanlar birbirinden farklı olabiliyor. Ailenin de sürece bu noktada dahil olması ve kendi seçeneklerini belirleyerek çocukla ortak bir karar vermesi çok önemli.
1: Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi tabii bu arada hocam üniversite karışıklığı oluyor mu? Eskiden oluyordu ama mesela vakıf üniversitesini yanlışlıkla tercih edenler de olabiliyor mu? Onlar da konuşalım bence.
0: Şimdi listeler açıklandığında zaten özel üniversiteler ve kamu yani devlet üniversiteleri olmak üzere orada listeyi görecekler çocuklar. Vakıf üniversitelerinde burs imkanı vardır. %25, 50, 75, 100 olacak şekilde çeşitli burs imkanları var. Bu öğrencinin almış olduğu puana göre kazanma ihtimali değişen bir durum. Bir de burssuz olarak gidebilir. Burslu olarak gittiği takdirde buraların ciddi bir ücret ödemeli yapması gerekecek ailelerin. Dolayısıyla vakıf üniversitesi seçerken vakıf üniversitesinin ödeme şartlarına, ödeme takvimine ile ilgili ilgili üniversitenin internet sitesinden edineceği bilgiler çocuklar için çok kıymetli. Çünkü vakıf üniversiteleri takdir edersiniz çok pahalı üniversiteler olduğu için puan açısından avantajlı gibi gözükebiliyor. Çünkü orada puan avantajını aslında ücret dezavantajıyla dengeliyoruz.
1: Evet, buna önemli olduğu için dikkat etmek lazım. Bu arada ideal bir liste hazırlamak mümkün mü veya nasıl oluyor yani ideal bir tercih listesi?
0: İdeal tabii göreceli bir kavram. Neye göre, kime göre ideal ama biz yıllardır bu hizmeti sunarken oluşturmuş olduğumuz bir şablon var. Türkiye'nin birçok yerinde tercih danışmanlığı hizmeti sunur.

0: lerine biz bakıyoruz. Son 6-7 tercih, yani son %25'lik kısımda ise artık gelmesi kesin bölümlerin yazılmasını öneriyoruz. Tabii gelmesi kesin aynı zamanda öğrencinin gitmek istediği ve okuduğunda mutlu olacağı bölümler, bunlar da yine aynı şekilde kriterlerimiz arasında var. Bu şekilde hazırlanan bir liste aslında en ideal şekilde hazırlanmış liste olarak ifade edebiliriz.
1: Evet, tabii liste hazırlamak için de bölümleri de bilmek lazım. Yani hangi bölüme gideceğini de bilmek lazım. Eskiden geleceğin mesleklerini kestirmek hocam kolaydı ama içinde bulunduğumuz dönem biraz zor bir dönem. Kestirmek zor, yani çağ çok çabuk değişiyor, dijitalleşiyor. Yapay zeka son zamanlarda pat diye hayatımıza girdi. Daha nice değişken varken geleceğin mesleğini nasıl seçebiliriz? Sizce geleceğin mesleği hangisi hocam?
0: Meslek seçiminde hani hem lise 12'den mezun olan öğrencilerin için hem de 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin için aslında süreç aynı, değişen bir şey yok. Yeteneklilik değer üçlemesinden çocuk için çıkan sonuçlar bizim için önemli. Bunu da biz aslında sadece sohbet ederek veya çocuğa sorular sorarak değil, bakanlığımız tarafından geliştiren çeşitli envanterleri kullanarak, bilgi ve beceri envanterlerini kullanarak çocuğun eğilimlerini tespit ediyoruz. Tabii burada şöyle bir nokta var. Geldiğimiz gün itibariyle çocuklar bazı kararları vermiş olmaları gerekiyor. Çünkü artık geriye dönüp bazı şeyleri değiştirme ihtimalleri yok. Yani yıl boyunca sözel alanda hazırlanan bir çocuğun sayısal puanıyla tercih yapması çok mümkün değil. Yaptığı takdirde istediği bölümü kazanması çok mümkün değil. Aslında çocukların bu noktada net eğilimleri var. Sadece şurada bazen tereddütte kalabiliyor. Sözel alanda A bölümü seçeyim, B bölümü seçeyim ya da sayısal alanda A bölümü, B bölümü. Burada da tabii ki iş imkanı önemli ama tek koşul iş imkanı değil. Çünkü o alanda yeterli bilgi ve beceri edinebilecek kabiliyetlere sahip değilse öğrenci, o bölümü okuduğunda başarılı olma ihtimali biz düşük olarak değerlendiriyoruz. Bizim için önemli olan nokta eğilimleri. Eğilimlerin tespit edilmesi, ki bu da hem tercih danışmanlığı sürecinde yapılabilir hem de tercih danışmanlığının dışında da rehberlik araştırma merkezine gelerek burada bu hizmetten faydalanabilirler. Kendi eğilimlerini tespit ederek tercih dönemi başlamadan fikirlerini biraz daha netleştirip bu flu'luğu biraz daha ortadan kaldırabilirler.
1: Evet. Tam da aslında sizin şu an değindiğiniz konuda. Bu arada soru cevap kısmına geçtik sevgili dinleyiciler. Bilgi vereyim, ona göre sorusu olan gönderebilir. Bir dinleyicimiz diyor ki iyi günler, ismini yazmamış. Ataması olan bir bölümü mü gitmeliyiz yoksa hayallerimizin peşinde mi gitmeliyiz aslında demiş. Ya da siz zaten bunu konuştunuz ama şöyle sorayım ben size. Karar verirken neleri kısas olarak almak lazım?
0: Tabii garanti oynamak herkesin ilk aklına gelen durum. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Günümüz dünyası çok hızlı değişebiliyor. Şartlar çok hızlı değişebiliyor. Yani bugün üniversite tercihi yaparken atanması kesin olarak değerlendirdiğiniz bölüm 4 sene sonra bambaşka bir noktada olabiliyor. Bunun somut örnekleri var. Burada tek tek ifade etmem mümkün değil. O yüzden bizim için önemli olan nokta, yine bir önceki sorunun cevabına geleceğim. Kişinin yeteneği, ilgisi, değeri, dolayısıyla eğilimleri. Bunu tespit edip bu alanda ilerlemesi çok kıymetli. Çünkü doğru tercih yaparsa yapacağı işte zaten kalifiye bir eleman olacak. Aynen. Hangi işi yaparsa yapsın kalifiye eleman her zaman istediği iş imkanını bulabilecek yeterliğe sahip oluyor.
1: Evet. Bu arada şu da geliyor. Bölüm şöyle. Üniversitede hangi bölümler üniversite önemli demiş. Biraz karışık yazmış ama yani şunu sormaya çalışıyor herhalde anladığım kadarıyla. Tabii eğer yanlışsa düzeltsin lütfen. Yani bölüm hangi bölümlerde üniversite önemli? İşte hani bazı üniversiteler ve bazı meşhur bölümler var ya hocam, işte şu bölüm mutlaka şu üniversitede okunmalı şey var yıllardır. Şehir efsanesi veya ne bileyim işte efsane haline gelmiş. Böyle bir şey gerçekten oluyor mu katkısı?
0: Yani, eğitim programları aslında her üniversitede aynı. Yani hangi bölümü okursanız okuyun, hangi ilde okursanız okuyun aynı program bir parçası oluyorsunuz. Ama tabii ki ülkemizde ilk 50'ye, dünya genelinde ilk 50, ilk 500'e giren üniversitelerde bir bölümün okunmasıyla bu sıralamalarda yeterince iyi derece yapmayan bir üniversitede bu bölümün okunması iş bulma imkanı açısından aynı fırsatı öğrenciler açısından, arkadaşlarımız açısından yaratmıyor. Burada önemli olan nokta sınav sonucunu beklemek. Sınav sonucu neticesinde eğer üniversite tercihi varsa, yani örneğin ben illa Gari İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde X bölümünü okumak istiyorum diyorsa bir puan değerlendirmesi yapacak. Bu karşılaştırma neticesinde tercihini yapacak. Yine 22 Temmuz üniversite süreci için beklemekte fayda var diyebilirim.
1: Evet. Hangi koşullarda mezuna kalmak lazım sizce demiş.
0: Listeyi oluştururken geldiği takdirde kayıt yaptırmayacaksa kesinlikle mezuna kalmakta fayda var. Zaten her halükarda mezuna kalmış oluyor.

0: tercihe onu yazmamış oluyor. Bir de eğilimi var. İsteği de o yönde, eğilim ve istek örtüşmesi %100 ama puan neticesinde oraya gitmesi mümkün değil. O zaman tek bir yıl daha beklemekte fayda var. Hı-hı. Sınav öncesinde aslında programı yapmış olsaydım şunu derdim. Beklemekten ziyade bu yıla odaklanılsın ve bu yıl en iyi performans sergilensin. Zaten sonuç istendiği şekilde gelmediği zaman ikinci bir seçeneği kalmayacak öğrencinin. Şu an sadece beklemeleri gerekiyor sonuçları. Eğer istedikleri bölüm ve iller geliyorsa tercihlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler. Gelmiyorsa demek ki bir yerde eksik oldu ve tekrar hazırlanmaları gerekiyor. Evet. Bunu da bir dezavantaj olarak düşünmesinler lütfen. İkinci seneye kalıp da istediği bölümü kazanan yüzlerce, binlerce öğrencimiz var. Ama kazanamayanlar da var. İşte bu sürecin hep doğru yönetilmesi gerekiyor. Hı. Sadece tercih danışmanlığı, tercih sürecinde sunulan bir hizmet değil. Mesleki anlamda çocuğun yönelimlerinin tespit edilmesi, akademik anlamda çalışma stilinin belirlenmesi ve çalışma programı hazırlanması, belli bir disiplin içerisinde yıl boyunca çalışmaların yürütülmesi, bunların tamamı rehberlik hizmetleri kapsamında değerlendirebileceğimiz çalışmalar.
1: Evet, ortak pek çok soru var ama bunlardan biri de ikinci tercih ya da bir nevi bir başka adıyla aslında resmi adı ek tercih herhalde. Nasıl oluyor hocam?
0: Yine aynı şekilde oluyor. Birinci tercih sonuçları açıklanıyor. LGS'de olduğu gibi takvim belirlerinde bu tarifleri daha net şekilde söyleyebileceğiz. Birinci tercih neticesinde herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir tercih tanımlaması yapılacak. Orada da boş kalan üniversiteler kontenjanları yayınlanıyor. Hangi üniversitenin hangi bölümünde kaç kişilik bir boş kontenjan kalmış. O süreçte öğrenci eğer istediği üniversite bölüm vesaire varsa listesine ekliyor ve tekrar seçim sürecinde sürece dahil oluyor. Olmazsa onun için süreç önümüzdeki yıla kalıyor diyebiliriz. Evet,
1: son bir şey yok. Atlas'tan bahsedenler var. Hocam nasıl oluyor? Kullanmak lazım mı diyenler var mesela?
0: Tabii ki. Yani resmi verilerin kullanılması her zaman fayda var. Yok Atlas'tan elde edilen veriler ve bizim çeşitli kullanmış olduğumuz internet siteleri mevcut. Burada gerek bakanlığın gerekse ÖSYM entegresiyle gerçekleştirilen sistemler var. Dediğim gibi tercih süreci başladığında burada ortak bir süreç yürütebiliriz onlarla. Destek sistemleri bizim için yeterli.
1: Evet. Tabii bu program aslında bir başlangıç ama önemli olan Rehberlik Araştırma Merkezi'nin tüm okullarla ve kurumlarla birlikte işbirliği çerçevesinde yapacağı tercih rehberleri olacak herhalde. Bir son kez onlarda da değinelim hocam, artık veda edeceğiz.
0: Evet, yani program başında da söylediğim gibi biz okullarımızda tercih danışmanlığı birimlerimizi kurduk. Ve bu birimlerle alakalı aslında çalışmalarımızı, hazırlamış olduğumuz çalışma planımızı detaylı bir şekilde öğrencilerimize, vatandaşlarımıza paylaşmak için bugün bu programa katılmak istedik. Sizler de bizi kırmayıp davet ettiğiniz için kurum adına sizlere teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dediğim gibi süreç içerisinde tercih danışmanlığı LGS için 13-24 Temmuz, YKS için süreç açıklandığında takvim nasıl belirlenirse gerek Rehberlik Araştırma Merkezi olarak, gerek Halk Eğitim Merkezi olarak, gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ve gerek Ortaokul Lise Müdürlükleri olarak biz öğrencilerimizin yanında olacağız. Yalnız değiller. Destek istemeleri bizim için yeterli.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Hocam iki haberimiz var. Tabii birisi üzücü, diğeri güzel. İlkiyle başlayalım. Güzel olan şu, biz bu programı ilerleyen haftalarda tercih döneminde tekrar burada paylaşacağız. Öğrencilerimiz faydalansınlar diye. Buradan tekrar duyurusunu yapalım. Çünkü radyonun başına yeni geçenler var. Kaçıranlar var. Onlar için ilerleyen günlerde tercih dönemi başladığında bir gün belirleyip duyurusunu yapacağımız şekilde tekrar paylaşacağız. Ve kötü haber şu ki artık, yani üzücü haber olan haberimiz şu ki Hüseyin hocamıza veda ediyoruz. 5 yıl değil mi hocam? Program öncesinde konuştuğumuzda 5 yıl boyunca Doğubest'e büyük katkıları olan gerçekten rehberlik adına çok yani sahada bulunan bir eğitim görevlisiydi. Teşekkür ediyoruz ilçe adına sizlere, emeklerinizden dolayı. Sağ olun, iyi ki tanımışız sizleri.
0: Ben teşekkür ederim. Doğubest çok önemli bir fırsattı. Hem mesleki gelişim açısından hem tanıdığımız öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, derece arkadaşlarımız açısından. Ama Doğubest'te kalmaya devam edeceğim. Farklı bir okul bünyesinde çalışmalarımız devam edecek. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çok kıymetli arkadaşlarım var. Bizden sonra süreci çok iyi bir şekilde yürüteceklerine canı gönülde inanıyorum. Hı hı. Öğrencilerimize de tercih danışmanlığı sürecinde başarılar diliyorum. Umarım hayal ettikleri bölümü de öğrenci olarak kendileri önümüzdeki eğitim öğretim yılında görürler. Hepsine sevgiler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Programa katkıda bulunan, soru gönderen herkese. Programımızı bitiriyoruz. Bu hafta Doğu Beyazıt Rehberlik Araştırma Merkezi'nden Hüseyin hocamızda. Hüseyin Özür dilerim, unuttum soy isminizi hocam. Hemen bakalım.
0: Hüseyin Aydın.
1: Evet, Hüseyin Aydın, çok özür dilerim. Evet. Hüseyin Aydın hocamızla birlikteydik. Bu süreci sizlerle birlikte konuştuk. Umarım Hüseyin hocamızın da söylediği gibi güzel geçer. Umduğunuz bölümlere, istediğiniz bölümlere gidersiniz diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Radyo Dağbayazıt.
1: Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
2: İkinci el değil mi bu?
1: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
2: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
1: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
3: Peki değişen parçası var mı?
1: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
2: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
1: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
3: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
1: Yok.
4: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan burada.
5: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
6: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
5: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
6: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
5: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
6: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
5: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
6: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
5: Çıkınca ararım.
7: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berda çolu çiye yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çave teme, vez heyrana bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mı kir, tel min nekir yare, jiboy çiye yare, seva çiye.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

sana isyanım. Güzel günlerim

ben ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
0: Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Sorma yangınlardayım zaman zaman utanırım sorma söyleyemem sorma.

Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmakta suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Senden daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.